0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Hayriye Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi arasında 5 dakikalık bir aksama yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda Anadolu Otoyolu bağlantısında kısa süreli bir yavaşlama hakimken, Vali Konağı ve Nişantaşı bölgelerinde 3 dakikalık gecikmeler raporlanıyor. Şehir dışı bağlantılarda ise Konya-Adana yolu üzerinde 3 dakikalık bir trafik yoğunluğu mevcut. Gece saatlerinde yaşanan bu kısa süreli aksamalar, kentsel lojistik ağındaki düğüm noktalarının ne kadar hassas olduğunu açıkça gösteriyor. Özellikle ana arterlerdeki birkaç dakikalık yavaşlamalar bile toplu taşıma ve ticari taşımacılık zincirinde birikimli gecikmelere yol açarak ekonomik verimliliği olumsuz etkileyebiliyor. Bu tür yoğunlukların analizi, İstanbul'un ulaşım planlamasında kritik kavşak noktalarının modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini kanıtlıyor. Kentsel planlamada yapılacak küçük iyileştirmelerin, büyük ölçekli ekonomik kayıpları önleme potansiyeli üzerinde durarak bu trafik verilerini analiz etmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadarcık.
1: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler. Finansal piyasalarda Ponzi şeması olarak tanımlanan saadet zinciri yapıların çöküşü, sadece bireysel kayıplara değil, doğrudan güven ekonomisinin çöküşüne ve sermaye kaybına yol açıyor. Dipten alıp tepeden satma stratejisiyle hareket edenlerin kazandığı bu tür sistemlerde, son aşamaya giren yatırımcılar yüksek enflasyon ortamında birikimlerini koruyamadıkları için büyük zarara uğruyor. %8 gibi kâr vaatleri üzerine kurulan sahte hacimler, Türk lirasının değer kaybı karşısında vatandaşın tasarruf ettiği parayı eritirken, reel sektördeki sermayenin bu tür spekülatif alanlara kayması üretimi ve yerel ekonomiyi zayıflatıyor. Bu tür spekülatif yapıların yarattığı en büyük tehlike, sermayenin üretimden koparak sadece hayali kâr vaatlerine yönlenmesidir. Reel sektörde yatırım yapılmayan her kuruş, yerel üretimin zayıflamasına ve teknolojik gelişmenin yavaşlamasına neden olurken, bu durum uzun vadede ekonomik bağımsızlığı ve istihdamı tehdit eder. Güven esaslı bir ekonomide, saadet zincirlerinin yarattığı tahribatın onarılması yıllar sürer ve finansal okuryazarlığın yetersiz kaldığı her alan, kontrolsüzce sermaye kaçışına zemin hazırlayabilir. Saadet zincirleri, bireysel tasarrufları eritirken üretken ekonomiyi doğrudan baltalayan tehlikeli birer sermaye kaçışı aracıdır. Finansal okuryazarlığın zayıf kaldığı noktalarda bu yapılar yayılır ve yerel üretimin yaşaması için gereken kaynağı, hayali vaatlere hapseder. Bu tür sistemlerin yarattığı güven kaybı, sadece bireyleri değil, tüm ekonomi ekosistemini uzun süre olumsuz etkileyecek. İyi geceler.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün huzurunu paylaştığımız bu saatlerde hava durumuna birlikte göz atalım. İstanbul 18 derece ve yüksek nemle oldukça nemli bir havaya sahipken Ankara 16 derece ile daha serin bir atmosfer sunuyordu. İzmir ise 21 derece ile geceye çok daha yumuşak bir dokunuş katıyor. Bu güzel akşamda yanınıza sıcak bir içecek alıp balkonunuzun tadını çıkarabilirsiniz daha. Huzurlu gecelerin tadını çıkarırken şarkılarımız eşliğinde gökyüzünün sakinliğini hissedin. Şimdilik bu kadar.
1: Radyo Ura, dandı, özgünlü, bağımsız değil, her zaman açık.
2: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugbol, Uluslararası Rugbol Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran Merkezi Bank Mellat'ın Türkiye'deki faaliyet iznini kaldırma kararıyla finansal güvenliği koruma altına alıyor. Bu karar, uluslararası ticaretin denetim mekanizmalarını güçlendirirken, döviz piyasasındaki spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Şube faaliyetlerinin durdurulması, yerel bankacılık sisteminde şeffaflığı artıracak ve kontrolsüz sermaye akışının yaratabileceği enflasyonist baskıları sınırlayacaktır. Vatandaşın cebine yansıyan en net etki, döviz kurumunda oluşabilecek ani dalgalanmaların önüne geçilmesi ve yerel finansal kurumların güvenli liman olarak kalmasıdır. Bu karar sadece yerel denetim değil, aynı zamanda küresel yaptırımlara uyum ve uluslararası finansal ağlarda Türkiye'nin güvenilirliğini tescilleyen kritik bir adımdır. Bankacılık sisteminin dışarıdan gelebilecek riskli sermaye akışlarına karşı savunma kalkanı oluşturması, doğrudan yabancı yatırımın kurumsal yapıya olan güvenini artıracak. Şeffaflığın esas alındığı bu süreçte, denetim mekanizmalarının sıkılaştırılması, finansal istikrarın sürdürülebilirliği için vazgeçilmez bir önceliktir. Bu denetim süreci, yerel bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırırken, uluslararası finansal standartlara uyumu en üst seviyeye taşıyacaktır. Şeffaflığın öncelendiği bu kararlarla Türkiye, küresel ticaret ağında daha güvenilir bir konum edinecek. İyi geceler.
1: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Ya geleceği görebilseydiniz? Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar.
1: Dun.
0: İstanbul trafiğinde sabahın erken saatlerinde Kennedy Caddesi ve Muvakkithane Caddesi civarında 2 dakikalık gecikmeler yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde devam eden yol çalışmaları hal kavşağı ulaşımını kısıtlıyor. Bomonti arkası sokak ile Silahşör Caddesi arasında oluşan yoğunluk ve Meşrutiyet Caddesi üzerindeki aksamalar sabah trafiğinin kritik noktalarını oluşturuyor. Sürücülerin bu güzergahlarda alternatif yolları değerlendirmesi, trafik akışının güvenli bir şekilde sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan bu aksamalar, kentsel dönüşüm ve modernleşme süreçlerinin kaçınılmaz birer maliyeti olarak karşımıza çıkıyor. Altyapı çalışmaları birer maliyeti olarak. Şehit Kamil Balkan Caddesi gibi ana arterlerdeki yoğunluk sadece bireysel araç sahiplerini değil, toplu taşıma sistemlerini ve dolayısıyla şehir içi mobiliteyi doğrudan olumsuz etkiliyor. Bu tür durumlarda akıllı ulaşım sistemlerinin devreye alınması ve sürücülerin gerçek zamanlı veri akışıyla yönlendirilmesi hem güvenliği artıracak hem de trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel kirliliği azaltacak. Modern şehircilik vizyonunda altyapı yatırımları ve trafik yönetimi arasındaki bu hassas denge, sürdürülebilir ulaşım modellerinin geliştirilmesi için kritik bir ders sunuyor. Teknolojik çözümlerin entegre edildiği akıllı sistemler, kentsel gelişimin getirdiği zorlukları minimize ederek toplumsal yaşam kalitesini artıracaktır. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
2: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
3: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Tarım sektöründeki yapısal sorunlar ve artan akaryakıt maliyetleri, gıda arz güvenliğini doğrudan tehdit ederek temel gıda maddelerinin fiyatlarını yukarı çekmektedir. Bir litre yakıtın 6 kilogram buğdaya mal olması, üretim zincirindeki verimsizliği ve çiftçinin yüksek girdi maliyetleri karşısında yaşadığı ekonomik daralmayı açıkça göstermektedir. Bu maliyet artışı, tarladan sofraya ulaşan ürünlerden fiyatlarını doğrudan etkileyerek tüketicinin gıda enflasyonu altında daha fazla ezilmesine neden oluyor. Tarım üretimindeki bu maliyet dengesizliği sadece bir ticaret sorunu değil, aynı zamanda gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini tehdit eden yapısal bir kriz. Üretim zincirinden verimsizliği ve yüksek girdi maliyetleri karşısında çiftçinin rekabet gücünü kaybetmesi, yerel üretimin zayıflayarak ithalata bağımlılığı artırmaktadır. Bu durum, küresel piyasalardaki dalgalanmaların doğrudan yerel sofralara yansımasına neden olarak toplumsal refahı ve gıdaya erişim hakkını olumsuz etkilemektedir. Gıda güvenliğinin sağlanması sadece ekonomik bir denge değil, temel bir insan hakkı ve toplumsal istikrar meselesidir. Üretim zincirindeki verimsizliği gidermeyen ve çiftçiyi koruyan politikalar üretilmediği sürece, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar halkın yaşam standartlarını doğrudan tehdit etmeye devam edecektir. Şimdilik bu kadar.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Rıhtım Caddesi ile Nusret Efendi Sokak arasında yoğun bir tıkanıklık yaşanırken, Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları ciddi gecikmelere yol açıyor. Kızılelma Caddesi ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, güzergahlarındaki çalışmalar nedeniyle alternatif yolları kullanmanız, sabah yoğunluğunda zaman kazanmanızı sağlayacak. Yol çalışmalarının neden olduğu bu aksamalar, kentsel altyapı yenileme projelerinin ulaşım ağları üzerindeki doğrudan etkisini açıkça göstermektedir. Özellikle ana arterlerdeki yoğunluk, planlı bakım çalışmalarının trafik akışını bozmaması için daha stratejik saat dilimlerinde veya alternatif güzergah yönetimiyle çözülmesi gerektiğini kanıtlıyor. Sürücülerin bu tür durumlarda anlık bilgilendirme sistemlerini takip etmesi, hem zaman kaybını önleyecek hem de toplu taşıma ve özel araç trafiğinin dengeli akmasını sağlayacak. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu trafik yoğunluğu, kentsel dönüşüm süreçlerinde ulaşım yönetimi planlamasının kritik önemini bir kez daha vurguluyor. Şehrin dinamiklerini korumak adına alternatif güzergahların kullanımı ve anlık bilgilendirme sistemleri sürücüler için temel çözüm aracıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Trabzonspor'un Thomas, reis yönetiminde Muhammed Salah gibi dünya çapında bir yıldızla kadrosunu güçlendirmesi, Süper Lig'in rekabetçi dengelerini ve Avrupa kupalarındaki temsil gücünü doğrudan etkileyecek kritik bir hamledir. Papara Park'ta gerçekleşecek bu mücadele, sadece yerel bir rekabet değil, yüksek bütçeli transferlerin lig üzerindeki ekonomik etkisini ve teknik kapasite artışını somutlaştıran stratejik bir eşleşme.
1: Salah'ın Karadenizli taraftarların o meşhur hırçınlığıyla karşılaştığında vereceği tepkiyi şimdiden merak ediyorum. Herhalde Mısır çölünden çıktım ama bu sahilin tansiyonu beni bitirdi diyecek. Bu kadar yüksek bütçeli bir hamle, ligi sadece rekabetçi kılmakla kalmaz, diğer takımlara ya hep dedirten ekonomik bir tokat gibi oldu. Sahada sadece teknik kapasite artışı değil, tribünlerin o delişrafı ve Salah'ın şaşkın bakışları arasında büyük bir kültürel çarpışma yaşanacak. Bu iş artık mahalle maçı değil, doğrudan üst düzey bir strateji satrancı haline geldi. Hoy hoy hoy.
0: Bu yüksek profili transferin yarattığı ekonomik baskı, Süper Lig'in küresel pazarlamadaki görünürlüğünü ve yayın hakları değerlemesini doğrudan yukarı çekecek. Muhammed Salah gibi ikonik isimlerin sahada olması sadece yerel rekabeti değil, Türk futbolunun Avrupa kulüplerindeki ticari ağırlığını ve marka değerini de yeniden konumlandıracaktır. Bu stratejik hamle, ligin teknik kapasitesini artırırken aynı zamanda yabancı yatırımcılar için çok daha çekici bir platform oluşturma potansiyeli taşımaktadır.
1: Pazarlama stratejileri falan hikaye. Adamın sahada koşarken gördüğü o Karadenizli taraftarın yüz ifadesi markanın değerini değil, sadece adamın tansiyonunu yükseltti. Bu kadar büyük bir yatırımın reklamı için Salah'ın sahadaki ter damlaları bile artık küresel reklam panolarında yer bulur. Ama asıl olay şu. Artık ligde geleneksel diye bir şey kalmayacak. Her maç sanki birer Dünya Kupası finali gibi pazarlanacak. Bu durum Türk futbolunu parlatırken aynı zamanda diğer kulüpleri de cüzdanlarını boşaltmaya zorlayan sert bir ekonomik gerçeklik duvarına çarpacaktır. Hoy hoy hoy.
0: Bu çapta bir transferin yarattığı ticari ivme, sadece Türk futbolunun marka değerini artırmakla kalmayıp, yerel kulüpler için sürdürülebilir bir finansal modelleme zorunluluğu doğuracaktır. Yüksek maliyetli yıldızların sahada olması, yayıncı kuruluşların ve sponsorların daha yüksek bütçeler ayırmasını sağlayarak ligin genel ekonomik ekosistemini yukarı çekecek. Ancak bu durum, orta ölçekli kulüpler için aşılması güç bir rekabet bariyeri oluştururken, Türk futbolunun küresel pazardaki ağırlığını stratejik olarak konsolide edecek.
1: Sürdürülebilir finansal modelleme falan deyince sanki kulüplerin kapısına birer hesap makinesi bırakacaklar sanıyorsun ama durum daha çok ya bu treni kaçırırsam paniği üzerine kurulu. Bu yıldız isimler geldiğinde orta ölçekli kulüpler sadece ekonomik bariyerle değil, taraftarın sadakatinin de bu devasa bütçeli gösterişe kaymasıyla baş başa kalacaklar. Yani mesele sadece reklam panolarındaki rakamlar değil, mahalledeki takımın hayallerinin birer mega şirket tarafından satın alınma riskiyle karşı karşıya kalmasıdır.
0: Bu tür devasa yatırımların yarattığı gösteriş ekonomisi, kulüplerin sadece kendi finansal yapılarını değil, aynı zamanda taraftarın duygusal bağlılık dinamiklerini de köklü bir dönüşüme zorlayacaktır. Mahalle kültürü ve yerel aidiyetten beslenen futbolun, küresel kapitalizmin standartlarına eklemlenmesi, sadakat kavramını ticari birer veri noktasına dönüştürme riski taşımaktadır. Bu durum, Türk futbolunun uluslararası arenada daha güçlü bir marka haline gelmesini sağlarken, yerel kulüplerin özgün kimliklerini koruyabilmek için çok daha dirençli ve yaratıcı pazarlama stratejileri geliştirmesini zorunlu kılacak.
1: Sadakat veri noktası falan demekle halkı kandıramazsınız. Adamlar stadyumda mahalle kültürünü değilin kalplerini bırakıp çıkıyor. Bu ticaretçilik rüzgarı esmeye devam ettikçe bakkalın önündeki taraftarın yerini yüksek çözünürlüklü reklam panoları alacak. Yani ya bu tiyatroyu seviyoruz ya da gerçek futbolun sonunu izliyoruz. Şimdilik bu kadar gar.
2: Müziğin kalbinden bu radyo orana.
3: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün Şehit Kamil Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle ciddi aksamalar yaşanıyor. Özellikle Kızılhamra ile Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerindeki çalışmalar, ulaşım sürelerini uzatırken sürücülerin alternatif güzergahları kullanması önem arz ediyor. Gazhane Caddesi ve Talatpaşa bağlantısında yaşanan yoğunluk, sabah trafiğini doğrudan etkileyen kritik birer nokta olarak öne çıkıyor. Bu tür altyapı çalışmaları sadece anlık birer trafik sorunu değil, kentsel dönüşüm ve ulaşım konforu için zorunlu ancak planlaması hassas süreçler. Çalışmaların yoğun olduğu bu bölgelerde toplu taşıma hatlarının alternatif rotalara kaydırılması veya geçici servis noktalarının oluşturulması bireysel araç sahiplerinin üzerindeki yükü hafifletebilir. Uzun vadede trafik akışının optimize edilmesi hedeflense de inşaat süreci boyunca bölge sakinlerinin ve çalışanların günlük yaşam akışının kesintiye uğramaması için koordineli bir yönetim hayati önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm, projelerinin getireceği kalıcı konfor, geçici aksaklıkların yönetimiyle mümkün olacak. Koordineli bir trafik planlaması hem bireysel kullanıcıları koruyacak hem de bölgenin modernleşme süreci

0: hızlandıracaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
2: Kelt Haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Talat Paşa Caddesi ile Şehit Levent Kuşkapan Sokak arasında yoğunluk yaşanırken, Anadolu Otoyolu üzerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden araçlar için ciddi bir gecikme öngörülüyor. TEM bağlantı yolu çıkışında yaşanan tıkanıklık nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşıyor. Şehit Kamil, Balkan Caddesi ve Eyüp Sultan Bulvarı üzerindeki yol çalışmaları, sabah trafiğinin akışını doğrudan etkileyen temel unsurlar olarak kaydedildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle oluşan bu tıkanıklık, kentsel ulaşım planlamasındaki geçiş dönemlerinin yarattığı zorlukları açıkça gözler önüne seriyor. Alternatif güzergahların belirlenmesi sadece sürücülerin konforu için değil, bölgedeki genel trafik akışının çökmesini engellemek ve acil durum araçlarının geçişini kolaylaştırmak adına hayati önem taşıyor. Bu tür kritik kavşaklardaki aksamalar, toplu taşıma entegrasyonunun ve akıllı trafik yönetim sistemlerinin gerekliliğini bir kez daha kanıtlıyor. Bu tür altyapı çalışmaları ve trafik yönetimi arasındaki hassas denge, kentsel yaşamın sürdürülebilirliği açısından kritik birer göstergedir. Modern şehircilikte trafik akışının kesintisiz sağlanması, bireysel hareketliliğin ötesinde toplumsal huzuru sağlayan temel bir unsur haline gelmiştir. Ben de perdelerini delerini nelerini ben şimdilik bu kadarcı.
1: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
2: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Bugün, gökyüzü bize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul 18 derece ve %96 nemle oldukça nemli başlarken, Ankara 12 derece ile çok daha serin bir sabah sunuyor. İzmir ise 20 derece sıcaklığıyla güne çok daha yumuşak bir başlangıç yapıyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde yanınıza hafif ama koruyucu birer parça alarak dışarı çıkmanız harika olabilir. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renkleri ve mevsimin tadını çıkarmanız dileğiyle, şimdi kulaklarınızda güzel ezgiler yankılanmaya devam edecek. Şimdilik müzikle kalın duayı.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın, öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: Günaydın. Oo. Akaryakıt piyasasında Brent petrol fiyatlarındaki küresel gerileme, motorin fiyatlarında 100 TL sınırının aşılmasını engelleyerek gece yarısı itibariyle indirimlerin tabelalara yansımasını sağladı. Bu düşüşün lojistik maliyetler üzerindeki baskıyı hafifletmesi, gıda ve temel tüketim maddelerinin nakliye giderlerinde oluşabilecek olası artışların önüne geçilmesi açısından kritik bir önem taşıyor. Özellikle ticari araç sahipleri için bu değişim, operasyonel giderlerin azalmasıyla doğrudan bir maliyet avantajı yaratırken, nihai tüketicinin satın alma gücünün korunmasına katkı sunacak. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmaların yerel ekonomiye etkisi sadece doğrudan yakıt maliyetleriyle sınırlı kalmayıp, üretim zincirindeki genel enflasyon beklentilerini de şekillendirmektedir. Nakliye giderlerindeki bu düşüş eğilimi, özellikle gıda güvenliği açısından kritik olan tedarik zinciri maliyetlerini stabilize ederek piyasadaki arz dengesinin korunmasına yardımcı olur. Enerji kaynaklı maliyetlerin hafiflemesi, mikro düzeyde küçük işletmelerin karlılık oranlarını artırırken makro ölçekte ise genel hayat pahalılığına karşı bir tampon bölge oluşturmaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu dengelenme, geniş çaplı üretim süreçlerinde sürdürülebilirliğin korunması ve tüketim alışkanlıklarının dengelenmesi adına stratejik birer adım teşkil ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu esneme, ekonomik döngü içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin erişilebilirliğini koruyan kritik bir mekanizma işlevi görüyor. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz Öyle.
1: Radyora.com dünyaya sevgiyle yayında.
2: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki sert düşüşün yarattığı rahatlama, altın fiyatlarında baskıyı kırarak yatırım araçlarının haftayı kazançla kapatmasına yol açtı. Fed'in faiz artırım kararı sonrası dip seviyeye gerileyen ons altın, yerel piyasada gram altının Türk lirası bazında istikrar kazanmasını sağlarken, enflasyon karşısında korunma aracı arayan vatandaşın nakit birikimini koruma stratejisini doğrudan etkiledi. Petrol maliyetlerindeki bu düşüşün taşımacılık ve üretim giderlerini azaltması, orta vadede tüketici ürünleri üzerindeki fiyat artış hızını yavaşlatarak hane halkı bütçesinde nefes alma alanı yaratabilir. Petrol fiyatlarındaki düşüşün yarattığı maliyet avantajı sonrası, şimdi jeopolitik dengeleri sarsan ticaret savaşlarının merkezine odaklanıyoruz. ABD ve Çin heyetlerinin New York'ta bir araya gelmesi, küresel tedarik zincirlerini etkileyen gümrük vergileri ve teknoloji kısıtlamaları gibi kritik başlıkların masaya yatırılması anlamına geliyor. Bu görüşmelerin sonucu, özellikle ithal ürünlerin fiyat istikrarını doğrudan etkileyeceği için, Türkiye'deki üreticilerin ham madde maliyetleri üzerinde belirleyici bir rol oynayacaktır. Ticaret hacmindeki olası bir artış veya anlaşma zemini, döviz kurlarındaki oynaklığı azaltarak enflasyon baskısının hafiflemesine ve tüketicinin satın alma gücünün korunmasına katkı sağlayabilir. Ticaret savaşlarındaki çözüm arayışları ve gümrük vergilerindeki olası esnemeler, küresel ticaretin öngörülebilirliğini artırarak yerel üreticilerin maliyet planlamalarını kolaylaştıracaktır. Bu diplomatik çabalar sadece ticaret hacmini değil, aynı zamanda döviz piyasalarındaki dalgalanmaları dizginleyerek makroekonomik dengelerin daha stabil bir zemine oturmasına hizmet edebilir. Şimdilik bu kadar C.
1: Radyo Uğra dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzünün renklerini hep birlikte keşfediyoruz. İstanbul'da hava 19 derece ve nem oranı %94 iken, Ankara'da hava 16 derece ile biraz daha serin esiyor. İzmir ise 21 derece sıcaklığıyla güne çok daha canlı başlıyor. Bu güzel havada yağmurlukları evde bırakıp, dostlarınızla uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir gün. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Şimdi kulaklarınızda taptaze melodiler yankılanmaya başlıyor. Şimdilik hoşça kalın diyor.
1: Orada kalın. Harika müzik geliyor. Sadece radyo oradadayız.
2: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: Günaydın. Bugün gökyüzü hepimize farklı hikayeler anlatıyor. İstanbul'da 21 derece ve %73 nemle hafif bir esinti eşlik ederken, Ankara oldukça serin bir havada 16 derece ile bizi karşılıyor. İzmir ise 22 derece sıcaklığıyla bugün işin tadını çıkarmak için harika bir rota sunuyor. Şehrinizdeki bu güzel havayı değerlendirmek için kısa bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Bugün gökyüzü bize huzur dolu kareler sunarken, bu güzel manzarayı zihninizde canlandırıp gününüze neşe katmanız dileğiyle. Şehrinizin tadını çıkarın, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Günaydın. Londra polisi, Millwall ve West Ham arasındaki büyük derbi öncesinde SOT35 yetkisini devreye sokarak geniş çaplı güvenlik önlemleri alıyor. Bu yasal yetki, polise aşırı kalabalıkların yönetimi ve olası şiddet olaylarının önlenmesi için özel güçler kullanma hakkı tanırken, bölgedeki kamu güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Maçın yarattığı yüksek gerilim ve taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, bu kararın sivil hakları koruyarak toplumsal huzuru tesis etmek adına kritik bir adım olduğu görülüyor.
1: Londra polisi bu kararı alırken aslında sadece kalabalığı değil, taraftarların sinir krizlerini yönetmeye çalışıyor. Millwall ve West Ham arasındaki o meşhur gerginlik başladığında sahada futbol oynamaktan çok birbirine merhaba demeye çalışanların yarattığı kaosu engellemek. Şart ödü. SOT35 yetkisi dediğimiz şey aslında polise şu mesajı veriyor. Beyler, maç bitene kadar kimse birbirinin yüzüne yumruk atmayacak, sadece topu takip edecek. Eğer bu önlem alınmasaydı, muhtemelen bir sonraki maçın özeti futbol değil, ambulans sirenleri ve polis telsizleri olurdu. Hoy hoy hoy.
0: Bu yasal yetkinin uygulanması sadece fiziksel şiddeti engellemekle kalmayıp aynı zamanda kamu alanındaki hareket özgürlüğünü koruma altına almaktı. Şiddet eylemlerinin önlenmesi için alınan bu tür kararlar, uluslararası standartlarda toplumsal güvenliğin ve sivil hakların dengelenmesi adına temel bir araçtır. Bu stratejik müdahale, sporun yarattığı yüksek duygusal yoğunluğun kamu düzenini bozmasına izin vermeden etkin bir kontrol mekanizması oluşturmaktadır.
1: Bu stratejik müdahale dediğin şey aslında polisin lütfen sakin olun, burası futbol sahası değil, savaş alanı değil diye bağırmaktan yorulup kalkanlarını öne çıkarmasıdır. Taraftarların o aşırı duygusal yoğunluğu dediğin durumun içine girdiğinde, sahada 22 kişi top koştururken dışarıda binlerce kişi birbirine en iyi kimin futbol oynadığı sorusunu fiziksel olarak sormaya başlıyor. SOT35 yetkisi olmasa, maç bitiş düdüğü çaldığında taraftarların adrenalin patlamasıyla Londra sokakları birer mahalle kavgası alanına dönüşür, polisin ise başı ağrır. Yani bu karar aslında sporun estetiğini korumaktan ziyade taraftarın içindeki o biraz çarpışalım mı dürtüsüne sağlam bir fren sistemi takmak demek oldu.
0: SOT35 yetkisinin uygulanması sadece fiziksel şiddeti durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda kamusal alanların güvenliğini sağlayarak demokratik yaşamın sürekliliğini koruyorlar. Taraftar gruplarının aşırı duygusal tepkileri karşısında devletin bu tür sert önlemler alması, bireysel özgürlüklerin korunması ve toplumsal huzurun tesisi arasında kurulan hukuki bir dengedir. Bu durum sporun yarattığı gerginliğin kontrolsüzce sivil hayatı felç etmesini engelleyen kritik bir güvenlik katmanıdır.
1: Demokrasi ve özgürlük felsefesi güzel ama futbol sahasının dışına çıktığımızda hukuki denge dediğin şeyin aslında sadece masum insanların gece eve dönerken polisle karşılaşmamasını sağlamak olduğunu unutmayalım. Taraftarın o anki öfkesi birer siyasi görüş değil, saf adrenalin ve renkli formaların yarattığı o tuhaf kolektif çılgınlıktır. Bu önlem aslında özgürlükleri kısıtlamak için değil, taraftarın kendi öfkesinin esiri olup başkasının hayatını karartmasını engellemek için konulan bir emniyet kemeridir.
0: Bu durumun temelindeki hukuki zemin, devletin kamu düzenini sağlama yükümlülüğüyle bireysel özgürlüklerin korunması arasındaki ince çizgide durmaktadır. Taraftarın kolektif heyecanı ne kadar yoğun olursa olsun, bu durumun başkalarının yaşam hakkını veya hareket serbestliğini tehdit etmeye başladığı noktada müdahale bir tercih değil, hukuki bir zorunluluk haline gelir. Dolayısıyla güvenlik önlemleri sadece fiziksel çatışmayı engellemek için değil, sivilin güvenliğini esas alan demokratik bir koruma kalkanı olarak işlev görür.
1: Bak güzelim, hukuk kitaplarını kenara bırakıp gerçek dünyaya bakarsak. Taraftarın hak dediği şey genelde o anki öfkesiyle parladığı bir boşluktur ve devletin bu freni aslında mahalle bakkalının kapısının kırılmasını önlemek. Kısacası herkesin evine huzurla dönmesi için o kalkanlar kalkıyor. Yoksa bizce de konu sadece güvenlik değil, biraz da toplumsal akıl meselesidir. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki durakta görüşürüz ünlü.
2: Müziğin kalbinden bu radyo oranına. Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 21 derece sıcaklık ve %64 nemle gökyüzü hafifçe bulutlanırken, Ankara tam tersi bir durgunlukla 17 derece ve %79 nem sunuyor. İzmir ise 24 derece ile bugün oldukça ılık ve güneşli geçecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için arkadaşlarınızla sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmaya ne dersiniz? Doğanın sunduğu bu eşsiz renkleri ve mevsimin tadını çıkarırken keyifli anlar biriktirmeniz dileğiyle. Şimdi sevgi dolu melodilerin dünyasına geçiyoruz. Dinlemeye devam edin.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. ABD-Çin liderlerinin New York'ta gerçekleştireceği kritik görüşme, küresel enerji piyasalarında ve nadir toprak elementleri ticaretinde dengeleri kökten değiştirecek bir dönüm noktasıdır. Bu pazarlıkların sonucunda enerji arz güvenliğinde sağlanacak bir istikrar, ithal ürünlerin maliyetlerini doğrudan etkileyerek iç piyasadaki enflasyon baskısını hafifletme potansiyeline sahiptir. Özellikle yüksek teknoloji ve savunma sanayi için hayati önem taşıyan nadir toprak elementlerindeki ticaret savaşlarının durulması, üretim maliyetlerini düşürerek nihai tüketici ürünlerinde fiyat istikrarı sağlayabilir. Eğer bu görüşmelerde somut bir uzlaşmaya varılırsa, enerji kaynaklı maliyet artışları nedeniyle yükselen, gıda ve ulaşım kalemlerinde vatandaşın cebini koruyan bir rahatlama yaşanacaktır. Enerji piyasalarındaki olası dengelenmenin ardından, şimdi de değerli metaller piyasasındaki kritik değişimlere odaklanıyoruz. Gümüşün ons fiyatının altını geride bırakarak in 60-106.7 dolara dayanması, yatırımcılar için portföy çeşitlendirmesinde stratejik bir dönüşü işaret ediyor. Yerel piyasada dolar ve altının görülemezliğine karşı gümüşün yükselişi, endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu fiyat artışı, özellikle sanayi üretiminde kullanılan hammadde maliyetlerini etkileyerek uzun vadede üretim yapan sektörlerdeki fiyat dalgalanmalarını dengeleyebilir. Vatandaş için bu durum, gümüş bazlı yatırım araçlarında reel getiri beklentisini yükseltirken, ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir değer koruma aracı sunmaktadır. Dolayısıyla, gümüşün sanayideki kritik rolü ve yatırım araçlarındaki yükselişi, küresel ekonomik dalgalanmalara karşı dirençli bir portföy yönetimi için önemli bir fırsat penceresi sunuyor. Bu dinamiklerin piyasalardaki dengeleri yeniden tanımlamasıyla birlikte, maliyet yönetiminde daha öngörülebilir bir sürecin önü açılmaktadır. Şimdilik bu kadar George.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: Kelt haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. Fenerbahçe'nin sahasında Eyüpspor gibi dişli bir rakibi ağırlayacak olması tam bir komşumun malı hikayesi gibi. Çünkü iki maçtır galibiyet alamayıp moral depolamaya çalışan sarı lacivertliler bu maçı sadece 3 puan için değil, kendi özgüvenlerini toparlamak için de kazanmak zorunda. Eyüpspor'un son dönemdeki direnci göz önüne alındığında Fenerbahçe taraftarının nasıl olsa biziz edasıyla maç başı yapması pek akıllıca olmayabilir. İki mağlubiyet üst üste gelince insanın sinirleri gerilir tabii. Ama bu kadar kritik bir maçta rakibi küçümsemek yerine kendi içindeki o karmaşayı çözmeleri çok daha önemli. Milli araya moralli girmek istemeleri gayet doğal, ancak Eyüpspor'un sahadaki inadı karşısında sadece moralle değil, sağlam bir taktikle kazanmaları gerekiyor. Eğer bu maçta yine kağıt üstündeki güçlerini sahaya yansıtamazlarsa, milli ara boyunca taraftarın sabrının taşınması kaçınılmaz olur.
1: Fenerbahçe'nin sadece teknik kapasite değil, aynı zamanda psikolojik direnç testi vereceği bir eşikte olması kritik önem taşıyor. Eyüpspor gibi disiplinli ve yükselişte olan takımlara karşı yapılan en büyük hata, rakibi hafife alarak oyun planındaki detayları gözden kaçırmaktır. Takımın iç disiplini ve taraftarın beklentisi arasındaki dengeyi korumak, maçın sadece sonucunu değil, kulübün genel atmosferini de doğrudan etkileyecek.
0: Eyüpspor'un bu yükselişini izlerken sanki mahalledeki bakkalın aniden dünya devi bir holdinge dönüşüp yan binadaki dev şirketi satın alması gibi bir durum var karşımızda. Fenerbahçe taraftarı bizim evde biz kuralları koyarız diye düşünürken karşıdaki rakibin her boşluğu değerlendiren o inadı tam bir sürpriz faktörü. Eğer saha içinde bu disiplini dirence karşı sadece isimlerinin ağırlığına güvenip topu ayağında fazla tutarlarsa, maçın sonunda tribünlerdeki bizim evde neden yabancı gibi hissediyoruz? Bakışlarını görmek kaçınılmaz olur. Takımın asıl sınavı rakibi yenmekten ziyade, kendi içindeki o sabırsızlığa karşı ne kadar soğukkanlı kalabileceği olacak.
1: Sarı lacivertlilerin en büyük sınavı aslında sadece rakip savunmasını aşmak değil, oyunun temposu düştüğünde oluşabilecek boşlukları doğru analiz ederek reaksiyon göstermektir. Urdu. Eyüpspor'un kompakt yapısını kırmak için yaratıcı çözümler üretmek ve oyunu genişletmek, taraftarın sabrını korumak adına kritik birer stratejik adım olacaktır. Bu maçta teknik direktörün taktiksel esnekliği ve oyuncuların bireysel sorumluluk bilinci, kulübün üzerindeki baskıyı hafifletecek en temel unsur.
0: Eyüpspor'un o geliyorum diyen disiplini karşısında Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı rakip değil, kendi sahasındaki aşırı özgüvenli ağırlığı olacaklar. Maçın temposu düştüğünde taktiksel esneklikten bahsetmek güzel ama sahada bu in ne kadar hızlı devreye girecek? Eğer orta saha direnci kırılır ve Eyüpspor'un kompakt yapısı sadece bekleyelim geçer mantığıyla aşılmaya çalışılırsa, tribünlerdeki o sabır katsayısı hızla sıfıra iner. Takımın asıl sınavı, rakibi küçük görme gafletine düşmeden oyunun her saniyesinde tıpkı bir satranç ustası gibi hamle yapabilmekte yatıyor. Hay hay hay.
1: Eyüpspor'un kompakt oyununu kırmak için sadece yaratıcılık değil, geçiş oyunlarını durduracak yüksekel bir fiziksel direnç de şarttır. Orta sahada yaşanabilecek her türlü boşluk, rakibin hızlı hücumlara dönüşme ve savunma hattını genişletme fırsatı olarak değerlendirilecektir. Bu noktada Fenerbahçe'nin taktiksel disiplini sadece topu paylaşmak değil, geçiş savunmasında hata payını sıfıra indirerek oyunun kontrolünü sürekli elinde tutmak üzerine kurulmalıdır.
0: Sarı lacivertlilerinin en büyük tehlikesi, rakibi küçümseme içgüdüsüyle topu sadece ayağında tutup pas trafiği yaparken aslında kendi etraflarında bir hapishane inşa etmeleri oldu. Eyüpspor gibi kompakt takımlar bu tür durumlarda adeta üzerine gelen bir duvar gibidir. Eğer Fenerbahçe oyuncuları o duvarı yıkmak için yaratıcı çözümler yerine klasik kalıplara sığınırsa, maçın sonunda sadece kendi sabırsızlıklarının kurbanı olur. Takımın asıl sınavı, tribünlerin baskısı altında hadi artık gol olsun telaşına kapılıp oyun disiplininden kopmadan Rakibin o sert ve disiplinli savunma bloğunu delip geçecek birer cerrah gibi hareket edilmektir.
1: Fenerbahçe'nin disipliniyle Eyüpspor'un direnci arasındaki bu taktiksel satranç maçın sonucunu belirleyecek temel dinamiktir. Sahadaki her bir hareketin stratejik birer hamle olarak planlanması ve duygusal tepkilerin oyun disiplinini bozmaması gereken en kritik noktadır. Şimdilik bu kadar.
2: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
3: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin devlet eliyle kiralanması, gıda güvenliğini sağlamak adına kritik bir adım atmaktı. Bu uygulama, atıl kalan toprakların verimli hale getirilerek arzın artırılmasını ve dolayısıyla gıda enflasyonunun baskılanmasını hedeflemektedir. Üretim kapasitesindeki bu artışın sağlanması, temel gıda maddelerinin piyasadaki fiyat istikrarını koruyarak doğrudan vatandaşın mutfak masrafı üzerindeki yükü hafifletecektir. Toprağın verimli kullanımı sayesinde yerel üretimin güçlenmesi, dışa bağımlılığı azaltırken tarım sektöründeki ekonomik döngüyü de canlandıracaktır. Tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla, yerel üretimi güçlendirme hedeflerinden sonra, ulaşımda dönüşümü simgeleyen mobilite teknolojilerine odaklanıyoruz. Ağustos ayında gerçekleştirilen 3 milyon 500 bin üzerindeki şarj işlemi, Türkiye'deki elektrikli araç kullanımının ivme kazanarak enerji tüketim piyasasını doğrudan etkilediğini kanıtlıyor. Bu büyüme, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltırken, kullanıcılar için değişken akaryakıt maliyetleri yerine daha öngörülebilir bir enerji maliyet yapısı sunmaktadır. Artan şarj istasyonu talebi ve kullanım hacmi, elektrikli araç sahiplerinin günlük ulaşım giderlerinde sabitlenmiş bir maliyet avantajı elde etmelerini sağlayarak bireysel bütçeleri korumaktadır. Elektrikli araçlara yönelik artan talep ve altyapı yatırımları, sadece ulaşım maliyetlerini düşürmekte kalmayıp, sürdürülebilir bir enerji dönüşümünde temelini oluşturmaktadır. Bu teknolojik dönüşümün hız kazanması, hem çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunmakta, hem de uzun vadeli ekonomik planlamalarda daha güvenli birer seçenek sunmaktadır. Şimdi bu kadar Cağcı.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. Beşiktaş'ın Trossard gibi yıldız isimlerinin sakatlık raporlarını yayınlarken topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi gibi tıbbi terimlerle resmen doktorluk koltuğuna oturması tam bir komedi sahnesi. Adam topuk kemiği şişmiş diye sanki kale direği kırılmış gibi açıklama yapınca taraftarın umutları Trossard'ın ayakkabısının içindeki o ödemle beraber sönüp gidiyor. Bu kadar teknik terimi araya sıkıştırarak süreci uzatmak yerine oyuncunun sahada kaç dakika koşup bu travmayı yaşadığını açıkça söyleyebilirlerdi. Sanırım Beşiktaş yönetimi artık kulübü değil, hastanenin röntgen bölümünü yönetmeye karar verdi.
1: Kulüplerin tıbbi terminolojiye sığınarak süreci belirsizleştirmesi, aslında taraftar üzerindeki baskıyı yönetmek için kullanılan birer savunma mekanizmasıdır. Teknik terimler kullanarak gerçek sakatlık boyutunu gizlemek yerine net bir takvim sunmak, kulüp ile camia arasındaki güven bağını korumak adına çok daha profesyonel bir yaklaşımdır. Belirsizliğin yarattığı hayal kırıklığını önlemek için açık ve şeffaf bir iletişim dili benimsenmesinin kurumun ciddiyeti açısından kritik önem taşıyor.
0: Tıbbi terimlerin arkasına saklanıp taraftarı ödem kelimesiyle uyutmaya çalışmak yerine sadede gelmek lazım. Ama şimdi Beşiktaş'ın rotası tıbbi raporlardan çıkıp Diyarbakır'ın tozlu sahalarına yani Ahmetspor karşısındaki gerçek sınavına dönüyor. Beşiktaş üst üste 4. galibiyeti kovalamaya çalışırken rakibi flash ekip diye tanımlanıyor ama bu sadece ligin heyecanını artırmak için kullanılan süslü bir tabir. Asıl mesele o taraftar desteğinin yarattığı atmosferde siyah beyazlıların dengesini koruyup koruyamayacak. Diyarbakır temsilcisi evinde puan kovalarken Beşiktaş'ın bu flash rakibine karşı taktiksel disiplini bozmadan sadece teknik terimlere güvenmeden sahada karakter koyması gerekiyor.
1: Ahmetspor karşısındaki mücadelede flash ekip tabirinin ötesine geçerek taktiksel esnekliğin ve saha içi disiplinin ön plana çıkması gerekiyor. Beşiktaş'ın üst üste galibiyet serisini sürdürebilmesi için sadece bireysel performanslara değil, yüksek tansiyonlu bir atmosferde kolektif oyunun ne kadar dirençli kalacağına odaklanması kritik bir eşiktir. Bu noktada teknik direktörün stratejik kararları, taraftar beklentisiyle saha gerçekleri arasındaki dengeyi kuran temel unsur olacaktır.
0: Beşiktaş'ın bu flash ekip karşısında taktiksel esneklik arayışı aslında sahadaki kaosun ne kadar büyük olacağını önceden bildiklerinin bir itirafı gibi duruyor. Strateji dediğimiz şey tribündeki o devasa enerjiyi bastırabilecek bir zekayı içeriyorsa başarılı olur. Ama sadece kağıt üzerinde kalan planlar Diyarbakır'ın ateşli atmosferinde eriyip gider. Takımın asıl sınavı savunma hattının bu yüksek tansiyon altında disiplini koruyup koruyamayacağı, yani o kolektif direnç dediğimiz şeyin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulu olduğudur. Eğer taktiksel kararlar sadece kağıt üzerinde kalırsa, maçın son bölümlerinde tribün gürültüsü, sahadaki sessizliği ve panik havasını çok çabuk ele geçirebilir.
1: Tribün baskısının yarattığı psikolojik yükü yönetmek için savunma hattının sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da dayanıklı olması şarttır. Beşiktaş'ın bu kritik virajda taktiksel disiplini koruyabilmesi, oyuncuların yüksek desibelli atmosferde karar verme mekanizmalarını bozmadan uygulayabildikleri bir oyun planına bağlıdır. Kolektif direncin kırılmaması için teknik heyetinin bireysel hataları minimize eden ve takımın odak noktasını sabit tutan net talimatlar vermesi başarıyı getirecek temel unsurdur.
0: Bakın arkadaşlar, mesele sadece oyuncuların kulaklarının sağlığı ya da zihinsel dayanıklılığı değil. Asıl mevzu taktiksel disiplinin o yüksek desibelli gürültü içinde buharlı olup uçup gitmemesi meselesi. Eğer Beşiktaş'taki savunma hattı, tribünlerin yarattığı o kaotik dalgayı sadece fiziksel bir engel olarak görürse, maçın son 10 dakikasında panikler ve hata payları tavan yapar. Teknik direktörün asıl sanatı burada devreye giriyor. Oyunculara duyma değil, odaklanma eğitimi vermesi gerekiyor ki, sahadaki o kolektif direnç kalesi, taraftarın yarattığı ateş karşısında birer kumdan kale gibi dağılıp gitmesin.
1: Sonuç olarak Beşiktaş için asıl sınavı sahadaki taktiksel sadakatin, tribünlerin yarattığı kaotik atmosfer altında ne kadar dirençli kalacağı belirleyecek bu. Odaklanmanın ve kolektif disiplinin korunduğu her an, başarıya giden yolu açan temel unsur olacaktır. Şimdilik bu kadar da.
2: Bu radyo ora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
3: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk göze çarpıyor. Özellikle E5 yolu üzerinde Beylerbeyi Kavşağı bölgesinde 22 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Şile Otoyolu ve Uzunçayır Köprülü Kavşağı bağlantı noktalarında 11'er dakikalık aksamalar mevcutken, Harp Akademileri Kavşağı civarında Kuzey Marmara Otoyolu yönüne giden araçlar için benzer yoğunluklar raporlanıyor. Çevre yolu üzerindeki ikinci çıkışta ise 10 dakikalık bir yavaşlama gözleniyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmak süreyi optimize edecektir. Bu trafik yoğunluğu sadece anlık bir aksaklık değil, kentsel planlamadaki düğüm noktalarının kapasite sınırına ulaştığının açık bir göstergesidir. Özellikle Beylerbeyi ve Uzunçayır gibi kritik bağlantı noktalarındaki gecikmeler, ana arterlerin aşırı yüklenmesi sonucu toplu taşıma entegrasyonunun önemini bir kez daha vurguluyor. Trafik yoğunluğunun neden olduğu zaman kaybı, bireysel üretkenliği doğrudan etkilediği gibi çevresel kirlilik ve karbon salınımı üzerinden halk sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Kentsel hareketliliğin yarattığı bu kronik sorunlar, sürdürülebilir ulaşım modellerine ve toplu taşıma ağlarının güçlendirilmesine yönelik acil yapısal reformların gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu tıkanıklıklar çözülmeden hem bireysel yaşam kalitesi hem de kentsel çevrenin korunması hedefleri tam anlamıyla gerçekleştirilemeyecek. Şimdilik bu kadar C.
1: Radyo orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. radyoora.com.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugbol, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler sevgili Radyo Aura dinleyicileri, spor saati başlıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Trossard için gelen topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi haberi kulağa sanki bir inşaat alanında çalışırken ayağına taş kaçmış gibi geliyor. Adamın topuğu o kadar çok çalışmış ki artık vücuttur artık diye alarm veriyor. Ahmet Spor maçında, sahada, yok ama aynılar herhalde onun eksikliğini hissetmeyecekler. Çünkü genelde rakip kaleden uzak durmayı başarır. Bu travmatik ödemi aslında Trossard'ın sürekli koşturmaktan değil, belki de çok fazla sağda mı solda mı diye düşünmekten kaynaklanan bir zihinsel yorgunluk belirtisidir. Beşiktaş taraftarı bu haberi alınca hemen yine mi sakatlık diye ağlamaya başlar. Ama gerçek şu ki topuk kemiği sağlam olsa da saha içindeki o kararsız tavırları maalesef düzenliyor. Hay hay hay.
1: Travmatik kemik ödemi sadece fiziksel bir aşırı yüklenme değil, aynı zamanda oyuncunun performansını korumak adına vücudun geliştirdiği savunma mekanizmasıdır. Trossard gibi yüksek tempo gerektiren mevkilerde bu tür kronikleşme belirtileri, oyuncunun uzun vadeli kariyer planlamasında kritik bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir. Bu sakatlığın teknik analizdeki karşılığı, oyuncunun oyun içindeki karar verme süreçlerini ve dayanıklılığını doğrudan etkileyen yapısal bir problemdir.
0: Trossard'ın o meşhur topuk kemiği dramını geride bırakıp şimdi sahneye biraz teknik ama bir o kadar da baş ağrıtıcı bir konu çıkıyor. VAR odasındaki o görünmez güç. Trabzonspor ve Galatasaray gibi tansiyonun tavan yapacağı bir maçta İspanyol Guillermo Cuadra Fernandez'in hakem koltuğuna oturması sanki çok gergin bir yemekte masadaki son dilim pizzayı kimin alacağına karar verecek olan tarafsız ama otoriter bir amca gibi. İspanyolların o soğukkanlı ve detaycı tavrı Türk futbolunun kaotik atmosferinde adeta birer buz kütlesi gibi sahada duracak. Trabzonspor taraftarının hani hakemimiz diye bağırdığı anlarda bu adam muhtemelen kulaklığını takıp ekran başında sakince iç çekecektir. Çünkü biliyoruz ki İspanyollar için mikrofonu kapatmak ve sakin kalmak her şeyden önemli. Karadeniz fırtınası ile İstanbul'un iddialı atağı arasında bir İspanyol'un gözü, kulağı ve monitörü maçın kaderini belirleyecek. Bu da şu demek ki hatalar artık sadece sahada değil, teknoloji koridorlarında da tartılacak.
1: Teknoloji destekli hakemlik sistemlerinde Guillermo Cuadra Fernandez gibi deneyimli isimlerin tercih edilmesi, Türk futbolundaki subjektif karar verme süreçlerini minimize ederek uluslararası standartlara uyumu güçlendirir. İspanyol ekolünün detaycı yaklaşımı, yüksek tansiyonlu maçlarda sadece birer kural uygulaması değil, aynı zamanda oyunun akışını koruyan ve adaleti tesis eden teknik bir bariyer görevi görür. Bu durum, saha içindeki öngörülemezliği azaltırken, hakemlerin üzerindeki psikolojik baskıyı teknolojik bir filtreyle dengeleyerek daha şeffaf bir rekabet ortamı yaratır.
0: Bu İspanyol dostumuzun var odasında oturup o soğukkanlılığıyla ekranı izlemesi, aslında bizim taraftarların tansiyonu yüksek çığlıklarını duymayacağı devasa bir kalkan gibi çalışacak. Karadeniz'in hırçın dalgaları ve İstanbul'un gürültülü reklamları arasında İspanyol disiplini hadi ama biraz sakin olun mesajını uzaydan bile duyulacak şekilde verecek. Maalesef bizimkiler için bu durum maçın kaderinin sahada değil de bir ekran karşısında soğukkanlılıkla hesaplanan piksellerde belirlenmesi demek. Yani o meşhur hakem kararı tartışmaları artık teknoloji koridorunun sessizliğinde yankılanacak. Bu sistem aslında hakemi korumak için değil, taraftarın tribünlerdeki öfke patlamalarını birer veri analizine dönüştürüp etkisiz hale getirmek için kurulmuş çok şık bir savunma hattı gibi duruyor.
1: Teknolojinin karar mekanizmasına dahil olması sadece hakem hatalarını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda futbolun dinamiklerini veri odaklı bir çerçeveye oturtuyor. Bu durum, tarafsızlık ilkesini korurken duygusal tepkilerin oyunun akışını bozmasını engelleyen objektif birer kalkan işlevi görüyor. İspanyol ekolünün bu sistemdeki yeri, Türk futbolunun öznel yargılara dayalı tartışmalarından sıyrılarak daha profesyonel ve evrensel standartlara odaklanmasını sağlar.
0: İspanyol disiplini dediğimiz şey aslında bizimkilerin hakem hatası diye ağlayıp durduğu o kaotik anları piksellere döküp matematiksel birer denkleme dönüştürmek demek. Bu sistem tribündeki taraftarın damarındaki öfkeyi alıp Ekran başındaki bir İspanyol'ün soğukkanlı analizine teslim ediyor ki bu durum adeta duygusal bir savaşı teknik bir masabaşı toplantısına çeviriyor. Yani artık tartışmalar hakem gördü mü görmedi mi üzerinden değil, veri ne diyor üzerine dönecek. Bu da bizim o meşhur futbol tansiyonunu biraz daha sterilize eden ama tartışılamaz bir kale duvarı örmek gibi çalışıyor.
1: Teknolojinin devreye girmesiyle tartışmaların kişisel yargılardan arınıp somut verilere dayanması, sporun adaletini evrensel bir düzleme taşıyor. Bu dönüşüm, futbolu duygusal tepkilerden uzaklaştırarak kurumsal ve profesyonel bir çerçeveye oturtuyor. Şimdilik bu kadarcık.
2: Radyo'ra her şarkının bir hikayesi vardı.
3: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler, değil. İngiltere hükümetinin artırdığı askeri hazırlıklar, toplumsal direnç ve psikolojik dayanıklılık açısından kritik bir eşiğe işaret ediyor. Uzmanlar, olası bir çatışmanın sivil halk üzerinde yaratacağı travmayı ve ekonomik istikrarsızlığı yönetmek için stratejik bir planlama gerektiğini vurguluyorlar. Bu durumun vatandaş için önemi, sadece güvenlik protokollerinin değişmesi değil, aynı zamanda uzun süreli bir kriz döneminde toplumsal dayanışma ve güvenliğin nasıl korunacağının test edilmesidir. Askeri hazırlıkların artışı, sadece savunma hattını güçlendirmekle kalmayıp, uluslararası hukuk çerçevesinde sivil hakların korunması için kritik bir sınavı başlatıyor. Bu süreçte devletin öncelikli görevi, askeri hareketliliğin yaratabileceği belirsizlik ortamında temel özgürlükleri ve insani değerleri güvence altına almaktır. Stratejik planlamanın merkezinde yer alan psikolojik dayanıklılık, bireylerin bilgi kirliliği karşısında direnç göstermesini sağlayarak, toplumsal kaosun önüne geçmek için hayati önem taşımaktadır. Askeri hareketliliğin beraberinde getirdiği güvenlik kaygıları, devletin kriz yönetimi kapasitesini ve sivil savunma mekanizmalarının işlerliğini doğrudan test etmektedir. Bu süreçte uluslararası hukukun temel taşlarından olan insani koridorların ve sivil alanların dokunulmazlığı, askeri stratejilerinin üzerinde mutlak bir öncelik olarak korunmalı. Stratejik planlamanın başarısı sadece fiziksel güvenliği sağlamakta değil, aynı zamanda halkın bilgiye erişim hakkını koruyarak dezenformasyon kaynaklı paniklerin önüne geçmekte yatmaktadır. Kriz anlarında dezenformasyonun önlenmesi ve sivil hakların korunması, devletin sadece askeri değil, aynı zamanda demokratik bir direnç sağlaması anlamına gelir. Şeffaf bilgi akışı ve hukuki güvenceler, toplumun güvenliliğini tesis eden en temel yapı taşları. Bu kritik süreçte insani değerlerin her türlü stratejik çıkarın üzerinde tutulması zorunludur. İyi günler dilerim.
1: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil. Radyo Ora'dan.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Sermaye piyasalarındaki sert dalgalanmalar ve tasarruf finansman sektöründeki belirsizlikler, yatırımcıların portföy yönetiminde ciddi bir risk yönetimi zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Türk lirasının değer kaybı ve yüksek enflasyon baskısı altında kalan mevduat sahipleri, sermayelerini korumak adına altın veya döviz gibi güvenli limanlara yönelirken, bu dalgalanmalar nakit akışını doğrudan etkiliyor. Özellikle tasarruf finansman sistemindeki belirsizlikler, gayrimenkul ve araç sahibi olmak isteyen vatandaşların kredi maliyetlerini artırarak satın alma gücünü zayıflatıyor. Bu ekonomik istikrarsızlık süreci, reel sektördeki yatırımın duraklamasına ve tüketicinin temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışlarına karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmaların yarattığı nakit akışı sorunları, üretim ve tedarik zinciri krizleriyle doğrudan birleşerek tüketici maliyetlerini katlıyor. Volkswagen'in fabrikalarını devretmesi, küresel otomotiv sektöründe artan üretim maliyetleri ve yüksek enerji giderleri karşısında alınan stratejik bir geri çekilme hamlesi. Bu tür büyük ölçekli üretim durdurma kararları, arzın azalmasına bağlı olarak ikinci el araç piyasasında fiyatların yukarı yönlü baskılanmasına ve yeni araç modellerinin ulaşılabilirliğinin kısıtlanmasına yol açacak. Özellikle yüksek enflasyon ortamında otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar için bu durum, kredilere erişimin zorlaşması ve nihayetinde satın alma gücünün daha da zayıflaması anlamına gelmektedir. Otomotiv sektöründeki üretim kısıtlamaları ve finansal daralma, tüketicinin hareket alanını ciddi şekilde daraltırken, küresel tedarik zincirindeki kırılmaların yerel piyasalara yansımasını hızlandırıyor. Bu durum sadece araç sahipliğini değil, genel olarak üretimin maliyet dengesini ve makroekonomik istikrarı doğrudan etkileyen kritik bir eşiği temsil ediyor. Şimdilik bu kadar.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
2: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler. Meris, Cişite'nin uyuşturucu operasyonundan sonuç açıklamasıyla çıkması tam bir ben. Sadece arkadaşımın partisinde yanlış çay içtim savunması gibi duruyor. Sosyal medya hesaplarında her şey yolundaymış gibi poz vermesi sanki sorgu odasında değil de sadece birazdan fazla samimi bir pazar kahvaltısındaymış izlenim yaratıyor. Bu kadar hızlı toparlanıp her şey yolunda mesajı vermek için ya çok sağlam avukatlar var ya da gerçekten hayatını birer dizi senaryosu gibi kurguluyor. Kendi dünyasında her şeyin mükemmel olduğunu anlatırken mahkemelerin ve polis kayıtlarının bu neşeli hikayeye ortak olup olmayacağını hep beraber göreceğiz. Şu her şey yolunda pozları aslında mahkemenin kapısından geçerken çekilen karelerin üzerine kalın bir pudra şekeri serpmek gibi. Sanki hukuki süreçler değil de sadece biraz fazla kahve içip uykusu kaçmışçasına rahat davranıyor. Sanki savcılık dosyalarıyla değil de sadece komşusunun dedikodusuyla uğraşıyormuş gibi. Bu kadar hızlı ve kusursuz bir imaj çalışması yapmak için ya çok ciddi bir halkla ilişkiler ordusu arkasında duruyor ya da gerçekten gerçeklik algısı tamamen pembe bir bulutun içinde. Bir sonraki paylaşımında adalet yerini buldu temalı bir selfie çekerse durumun sadece hukuki değil, tam anlamıyla bir pazarlama dehası olduğunu kabul etmek zorunda kalacağız. Bu kadar ki her şey yolunda tiyatrosu bence sahne ışıklarını kapatmaya yeterli. Artık gerçekten yüzleşme vakti gelmiş. Eğer bir sonraki hamlesi yine bu toz pembe dünyada takılmak olursa, o zaman sadece avukatları değil, tüm sosyal medya ekibini de sorguya çekmek gerekir. Şimdilik benden bu kadar Jordu.
1: Yeni şarkılar gı. Yeni hikayeler gınlı. Her hafta Radyo Orada Da.
2: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan. Merkez 4 puan. Temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi günler. Beşiktaş'ın Diyarbakır yolculuğu için hazırladığı kadroya bakınca anladım ki teknik heyet biz bu maçta sadece savunma yapıp kale önünde bekleyeceğiz mesajını çok net vermiş. Leandro Trossard gibi bir yıldızın sakatlığı nedeniyle listede olmaması aslında taktiksel bir deha mı yoksa siz zaten kapıda bekliyorsunuz bize bu kadar yükleme yapmayın demenin zarif bir yolu mu onu çözemedim. Karşılarında Ahmet Sportif faaliyetler varken kadronun eksik olması Beşiktaş'ın sanki kendi evinde değil de çok uzaklarda zorlu bir sınavda olduğunu bildiğini gösteriyor. Trossard yokken orta sahada topu rakibe hediye etme riskini göze alanlar maç sonunda beklemedik bir dirençle karşılaştık diye bahaneye sığınmaya şimdiden hazırlanabilirler. Bu kadroyla kazanırlarsa mucizeye, kaybederlerse kendi savunma zafiyetlerine bakacaklar. Yani kısacası her iki durumda da heyecan dozajı tavan yapacak o çağı.
1: Hoy hoy hoy.
2: Beşiktaş'ın kadro tercihi sadece fiziksel eksiklikleri değil, aynı zamanda uzak deplasmanların getirdiği stratejik yükü de yönetme arzusunu yansıtıyor. Trossard gibi üretken bir ismin yokluğu, taktiksel disiplini ön plana çıkaran ve risk alan bir oyun planının habercisi olabilir. Bu durum, teknik heyetin savunma güvenliğini önceliklendirirken orta sahadaki yaratıcılık dengesini ne kadar doğru kurabileceği noktasında kritik bir sınavı öne çıkarıyor.
0: Beşiktaş'ın antrenmanını tamamlayıp biz hazırız mesajı vermesi güzel ama bu hazırlıkların ne kadarının sahada karşılık bulacağı meçhul. Ahmetspor deplasmanında taktiksel disiplin ararken Trossard gibi birer üretim makinesinden mahrum kalmak orta sahayı adeta boş bir otoyol gibi rakibe açma riski taşıyor. Beşiktaş yönetimi bu maçta sadece 3 puanı değil, aslında kendi savunma hatlarının ne kadar sağlam olduğunu test etmek için bir laboratuvar deneyi yapıyor gibi duruyor. Eğer oyuncular sahadaki o hazırlık havasından çıkıp gerçek bir direnç gösterirse heyecan doruğa çıkar. Aksi takdirde sadece hazırlık maçının ağırlığını taşımış olurlar.
1: Hoy hoy hoy.
2: Beşiktaş'ın bu stratejik tercihi sadece oyuncu eksikliğine odaklanmak yerine deplasman atmosferinde oyunun temposunu kontrol altında tutma isteğini simgeliyor. Trossard gibi dinamik bir ismin yokluğu, takımın bireysel yeteneklere güvenmek yerine kolektif disipline ve yerleşik oyun planına daha fazla yaslandığını gösteriyor. Bu durum, teknik heyetin riskleri minimize ederek istikrarlı bir sonuç elde etmeyi önceliklendirdiği taktiksel bir tercih.
0: Beşiktaş'ın bu taktiksel disiplin dediği şey aslında bazen sadece savunmada kalıp rakibin hata yapmasını bekleyelim eridir. Ve bu durum orta sahada yaratıcılığı öldüren birer beton blok gibi çalışır. Trossard gibi bir motoru devreden çıkarmak, arabanın vites kutusunu çıkarıp sadece birinci viteste gitmeye çalışmak gibidir. Gidersiniz ama çok yavaş ve oldukça zorlanarak gidersiniz. Eğer bu maçta orta saha oyuncuları topu rakibe hediye etme sanatı icra ederlerse, teknik heyet stratejik seçim savunmasını yaparken taraftarların sabrı taşabilir. Kolektif disiplin güzeldir ama futbol bir matematik problemi değil. Bazen sahada o yaratıcı kıvılcımın patlaması gereken birer sanat eseridir.
2: Savunma odaklı ve düşük riskli bir taktiksel yaklaşım, sadece bireysel yaratıcılığı kısıtlamakla kalmaz. Aynı zamanda rakibin oyun kurma iştahını besleyerek onları daha cesur hamlelere zorlayabilir. Beşiktaş'ın kolektif disipline yönelmesi, maçın kontrolünü elinde tutma stratejisiyken bu durumun ters tepmesi halinde rakibe geniş alanlar ve hata yapma payı bırakmak anlamına gelir. Dolayısıyla teknik heyet, orta sahadaki yaratıcılık eksikliğini sadece bir taktiksel tercih olarak değil, aynı zamanda rakibin oyun planını bozacak birer bekle gör hamlesi olarak konumlandırıyor olabilir.
0: Rakibin iştahını kabartmak mı yoksa kendi iştahını dizginlemek mi? Bu dengeyi kuramazsanız sahada sadece birer bekle gör heykeline dönüşürsünüz. Savunma disiplini dediğiniz şeyin altında yatan o pasiflik hali rakip oyunculara adeta hadi gelin beni geçin diye davet eden açık bir kapı bırakıyor. Trossard gibi oyun kurucuların yokluğunda takımın sadece blok halinde beklerken ne kadar süre direnç gösterebileceği aslında teknik heyetin kriz yönetimindeki becerisini de ele veriyor. Bu strateji başarılı olursa taktiksel bir deha olarak anılacaklar. Ama başarısız olursa bizim oyuncularımız yaratıcı değil, bahanesine sığınarak maç sonu açıklamalarını yapmaya başlarlar.
2: Sonuçta taktiksel disiplin ile yaratıcılık arasındaki bu hassas dengenin ne kadar süreceği tamamen sahadaki uygulamanın kalitesine bağlı olacaktır. Riskli bir savunma anlayışının başarıya ulaşması için oyuncuların yüksek konsantrasyonla hata payını sıfıra indirmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar Cera.
3: Bu radyora müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik gece gündüz.
4: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde cupreading.com.

0: derece sıcaklık eşliğinde nem oranı %78 iken rüzgar saniyede 6 metre hızla esiyor. Ankara'da parçalı az bulutlu bir gökyüzü altında 23 derece sıcaklık hakimken İzmir'de güneşin tadını çıkarabileceğiniz 31 derece ve düşük nem sizi bekliyor. Bu güzel havada sevdiklerinizle açık havada uzun bir yürüyüşe çıkmak için harika bir gün anı. Güneşin tadını çıkaracağınız muhteşem bir gün bizi bekliyor. Her anın keyfini sür. Şimdilik müzikle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Daha fazla müzik, daha az kesinti. Bu Radyo Ora.
2: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. Kaya, İstanbul trafiğinde bugün yüksek yoğunluklu bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle E5 yolu üzerindeki Beylerbeyi Kavşağı ve İstanbul Çevre Yolu'nun birinci çıkış noktalarında 24 dakika ile 17 dakika ile 17 dakika arasında değişen ciddi gecikmeler yaşanıyor. Maltepe Kavşağı çevresinde ise yan yol üzerinde yoğunluk devam ederken, Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile Barbaros sokak arasındaki aksın trafik akışı yavaşlamış durumda. Bu bölgelerde alternatif güzergahlara yönelmek veya bölgeden uzaklaşmak zaman yönetimi açısından kritik önem taşıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel ulaşım planlamasındaki kapasite yetersizliğinin somut bir göstergesi. Özellikle Beylerbeyi ve Maltepe gibi kritik düğüm noktalarındaki tıkanıklıklar, toplu taşıma ağının yetersiz kaldığı durumlarda bireysel araç kullanımının yarattığı sistemik yükü ortaya koyuyor. Alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel zaman yönetimi için değil, ana arterlerdeki trafik yoğunluğunun dağıtılarak bölgedeki genel akışın korunması açısından hayati bir önem taşıyor. Kentsel planlamadaki bu aksaklıklar, sürücülerin sadece kişisel konforunu değil, toplumsal üretkenliği de doğrudan etkileyen yapısal sorunlardır. Bu noktada trafik akışını korumak için alternatif güzergahların kullanımı ve toplu taşıma entegrasyonunun güçlendirilmesi temel çözüm noktalarıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
2: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com, Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıkta rüzgar saniyede 7 metre hızla eserken, İzmir'de gökyüzü kapalı olsa da hava 30 derece ile oldukça sıcak korunmalı. Ankara ise parçalı az bulutlu ve 23 dereceyle daha serin bir atmosfer sunuyordu. Bu güzel havayı değerlendirmek için dostlarınızla açık havada uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Güneşin tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun. Sevgiyle kalın. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsızlığı, her zaman açık.
2: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: gerçekleşecek Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin eyalet seçimleri, Başbakan Friedrich Merz ve CDU partisi için kritik bir varoluş sınavı niteliği taşıyor. Aşırı sağcı AfD partisinin yükselen grafiğine karşı CDU, tarihte ilk kez bir eyalette %5'lik seçim barajına aşamama riskiyle karşı karşıya. Bu durumun başarısızlıkla sonuçlanması, merkez siyasetin zayıflamasına ve radikal görüşlerin meclisteki ağırlığının artarak demokratik dengeleri sarsmasına neden olabilir. Seçmen desteğini kaybeden Merz'in bu sınavı, Avrupa genelindeki muhafazakar blokların geleceği ve merkezi politikaların dayanıklılığı açısından belirleyici bir gösterge olacaktır. Merkez siyasetin çekilme riski, sadece yerel bir başarısızlık değil, aynı zamanda Avrupa genelinde yükselen popülist dalgaların kurumsal yapıları ne kadar hızla aşındırabildiğini gösteren somut bir örnektir. CDU'nun barajı geçememesi durumunda demokratik karar alma mekanizmaları daha radikal ve dışlayıcı retoriklere açık hale gelecek. Bu durum, uluslararası işbirlikleri ve Avrupa Birliği içi konsensüs arayışlarında merkezi değerlerin zayıflamasına yol açarak bölgesel istikrarı doğrudan etkileyebilir. Eyalet seçimlerindeki olası bir mağlubiyet, sadece bir sandık kaybı değil, aynı zamanda kurumsal demokrasinin korunmasında merkezi kurumların çekim gücünün azalması demek. Radikal partilerinin yükselişi, karar alma süreçlerinde çoğulculuk yerine kutuplaştırıcı ve dışlayıcı politikaların öncelik kazanmasına zemin hazırlayabilir. Bu dönüşüm, Avrupa Birliği içindeki dayanışma ruhunu zayıflatarak ortak değerler üzerine inşa edilen diplomatik dengeleri sarsma riski taşımaktadır. Merkez siyasetin zayıflaması, Avrupa'daki demokratik dengelerin ve çok sesli karar alma mekanizmalarının doğrudan tehdit altına girmesi anlamına geliyor. Bu seçim sonuçları, kurumsal yapıların radikal akımlar karşısında ne kadar direnç gösterebileceğinin en somut göstergesi olacaktır. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu radyora, müziğin en güzel sesi, en iyi orijinal müzik, gece gündüz.
2: Kelt Haçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: kendini korumak yerine sadece rakibi oyalama sanatı üzerine uzmanlaşmış gibi dururken, Millwall'ın bu direnci adeta birer duvar örmüşçe karşılık verdi. 4 golün havada uçuştuğu bu maçta iki tarafta benim dediğim olsun derken birbirini dengeledi ve sonunda her iki tarafında hanesine sadece eşitlik yazıldı. West Ham taraftarı muhtemelen biz kazandık diye teselli bulurken Millwall tarafları ise rakibi durdurdukları için gururla kutlama yapacak. Ama kabul ederim ki bu skor her iki teknik direktörün de evine dönüş yolunda başını yastığa koyarken en azından yenilmedik diyebileceği bir teselli ödülü.
1: Dockers derbisindeki bu skor sadece iki takımın fiziksel mücadelesini değil, aynı zamanda stratejik bir denge arayışını da yansıtıyor. West Ham'ın savunma disipliniyle Millwall'un dirençli futbolu arasındaki bu çatışma, büyük çaplı liglerin dengelerini nasıl koruduğunu somutlaştıran klasik bir örnek teşkil ediyor. Takımların birbirlerini kilitlediği bu senaryo, skor tabelasındaki eşitliğin ötesinde her iki kulübün de karakterini yansıtan sert ve inatçı bir oyun anlayışını tescillemiş oldu.
0: West Ham'ın savunması o kadar geniş boşluklar bırakıyor ki sanki kaleyi korumak yerine rakibe buyur gel, içeriye buyur diyerek hoşgörü gösteriyorlar. Millwall ise bu davete icabet edip sahada adeta birerer kale gibi durarak West Ham'ın planlarını bozmayı başardı. Bir an bu maç aslında taktiksel bir satrançtan ziyade iki takımın birbirine seninle aynı seviyede çarpışmaya hazırım dediği kaba kuvvet gösterisiydi. Teknik direktörlerin o eşitlik skorunu alırken yüzlerindeki ifade muhtemelen en azından bugün rezil olmadık demenin verdiği buruk bir huzurdu.
2: Hoy, hoy, hoy.
1: Bu fiziksel çarpışmanın ötesinde, Dockers derbisinin karakteristiği olan yüksek tansiyonun taktiksel disiplini nasıl etkilediğini gözlemlemek kritik önem taşıyor. West Ham'ın geniş alanlar bırakmasına neden olan savunma zafiyetleri, aslında rakibin direncine karşı alınan riskli birer pozisyonel tercihin sonucu. Millwall'ın bu boşlukları cezalandırırken sergilediği direnç, sadece fiziksel güçten değil, yerel kimliklerinin getirdiği yüksek motivasyondan beslenen stratejik bir duruşu simgeliyor. Sonuçta elde edilen iki beraberlik, her iki kulübün de kendi oyun karakterinden ödün vermeden sahadaki dengeyi koruma iradesini kanıtlıyor.
0: West Ham'ın savunma hattı sahada o kadar dağınık duruyordu ki, sanki kale önünde değil de mahalle kahvesinde boş birer sandalye gibi bekliyorlardı. Millwall ise bu misafirperverliği adeta bir meydan okuma olarak algılayıp her açık kapıdan içeriye birer mermi gibi dalmayı başardı. Bu maçta taktiksel disiplinden bahsetmek biraz fazla kibar kalır. Daha çok iki grubun birbirine karşı ördüğü sert ve kaba bir duvarın çarpışmasıydı. Sonuçtaki o eşitlik skoru aslında her iki tarafında benim dediğim gibi olsun diye bağırırken birbirlerini susturduğu noktada duran bir kördüğümün tam ortasıydı.
1: Bu fiziksel çarpışmanın ötesinde saha içindeki taktiksel kırılmaların kulüplerin uzun vadeli kimliklerini nasıl şekillendirdiğini analiz etmek gerekiyor. West Ham'ın savunma disiplininden ödün veren tercihi aslında yüksek riskli bir oyun modelinin sonucuyken Millwall'un bu alanı cezalandırması yerel direnç kültürünün taktiksel birer avantaja dönüşmesidir. Sonuçta oluşan beraberlik sadece bir skor değil, her iki ekolün de kendi prensiplerinden ödün vermeden sahadaki hakimiyet mücadelesinde birbirini nöbetleşe durduğu bir denge noktasıdır.
0: West Ham'ın o geniş boşluklar bırakma gafleti. Aslında sahada maç kazanmaktan ziyade bizim burası çok havalı ve açık fikirli mesajı vermek gibi duruyor. Ama Millwall buna taktiksel bir cevap vermek yerine direkt kapıyı kırıp içeri dalmayı seçti. Bu noktada mesele sadece savunma hatlarının yerleşimi değil, West Ham'ın modern futbolun estetiğine kaçarken, Millwall'un senin neyin umurumda, ben buradayım diyen o sert ve kaba gerçekliğiyle çarpışmasıdır. Sonuçta çıkan beraberlik, sanki iki öfke patlaması yaşayan komşunun bahçe duvarı üzerinden birbirine bağırmayı bırakıp yorgunluktan susup kaldığı o anın futbol versiyonudur.
1: Bu iki zıt futbol felsefesinin çarpışması aslında modern

0: Saat 18.11. İşte trafik durumu ola. İstanbul 678 olay, 459 ciddi, 144 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, hoş geldin. Bu Radyo Ora'dan.
2: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: derece, nem %52, rüzgar saniyede 2 metre. İzmir kapalı, 28 derece hissedilen 28 derece, nem %39, rüzgar saniyede 9 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongu.
1: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlayın. Radyo Ora, müziğin sesi.
2: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler, Rui. Toprak Razgatlıoğlu'nun Avusturya Grand Prix'sindeki sprint yarışında 17. sırada bitirmesi, teknik hataların ve pist koşullarının yarışı nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor. Bu sonuç, genç pilotun yüksek tempo içeren kısa formatlı yarışlardaki stratejik konumlandırmasını ve dayanıklılık performansını analiz etmek için kritik bir veri sunuyor.
1: Stratejik konumlandırma falan diyerek durumu süslemiyoruz. Çocuk resmen pistin tozunu yutmuş ama o tozun içinde kaybolmuş. Sprint yarışı dediğin şey hızın ve cesaretin doruk noktasıdır. Bizimkisi ise sanki Formula 1 aracıyla mahalledeki düğün konvoyuna dahil olmuş gibi görünüyor. 17. sıra demek yarışın tadını çıkarmak için harika bir yer ama motorun limitlerini zorlarken teknik hatalarla boğuşmak, çıplak ayakla buz üstünde dans etmeye çalışmaya benziyor. Genç yaşta bu kadar verimli hatalar yapmak büyük başarı olsa gerek, keşke o verileri bir sonraki yarışta pistte değil de garajda analiz edebilseydi.
0: Asya oyunlarındaki maç seremonisinde Güney Kore için Kuzey Kore Marşı'nın çalınması, diplomatik protokollerin ve uluslararası spor kurallarının ciddi bir ihlali olarak değerlendirilebilir. Bu tür teknik hatalar sadece operasyonel birer aksaklık değil, iki ülke arasındaki gerilimli siyasi dengelerin sahaya yansıyan sembolik sonuçlarıdır. Antrenör Min Taesung'un bu durumu yönetme biçimi, spor organizasyonlarında disiplin ve protokolün önemini vurgulayan kritik bir ders niteliği taşımaktadır.
1: Diplomatik protokol dediğin şeyin bu kadar dramatik bir şekilde patlaması tam bir komedi filmi sahnesi gibi. Sanki biri düğün töreninde yanlışlıkla "seni seviyorum" yerine "istifamı kabul edin" diye bağırmış gibi bir durum söz konusu. Kuzey Kore marşını çalmak, spor salonunda yanlışlıkla el bombası patlatmak kadar riskli ve absürt bir hata, bunu yönetenlerin sinir sisteminin sağlamlığı gerçekten takdire şayan. Bir sonraki sefer belki de sadece yanlış şarkıyı değil, yanlış dili konuşup tüm kıtayı ayağa kaldırırlar.
0: Uluslararası arena sporun tarafsızlığı ve evrenselleşme amacı, bu tür diplomatik hataların yaşanması durumunda ciddi bir testten geçmektedir. Yanlış marşın çalınması sadece teknik bir aksaklık değil, aynı zamanda büyük güçlerin hassas dengelerinin küresel bir platformda nasıl kontrolsüzce dışa vurulabildiği gösteren bir örnek. Bu tür olaylar, uluslararası organizasyonlarda her detayın siyasi sonuçlar doğurabileceği gerçeğini ve protokol disiplininin güvenliği korumadaki hayati rolünü kanıtlamaktadır Dörşü.
1: Diplomatik denge dediğin şeyin böylece yanlış tuşa basıldığı tadında patlaması, aslında organizasyonun ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu yüzümüze çarpıyor. Bu durum sadece teknik bir hata değil, sanki biri çok ciddi bir yemek davetinde çatal yerine çatalın yanındaki o süslü ama kullanışsız dekoratif objeyi masaya koymuş gibi birer hata zinciri. Bir sonraki hata da belki de sahneye çıkıp yanlış spor dalı için yanlış formayı giyerler, tam bir absürtlük şöleni yaşanabilir.
0: Sporun tarafsızlık ilkesi, siyasi gerilimlerin sahada somutlaşması durumunda savunmasız kalabilmektedir. Bu tür protokol ihlalleri sadece teknik birer hata değil, uluslararası hukuk ve diplomatik nezaketin sınırlarının ne kadar hassas çizgiler üzerinde yürütüldüğünü kanıtlayan kritik göstergelerdir. Organizasyonel disiplin noksanlığı, küresel platformlarda güven ortamının zayıflamasına ve sembollerin yanlış amaçlara hizmet etmesine yol açarak sporun birleştirici gücüne gölge düşürebilir.
1: Bak Ece, diplomatik nezaket dedikleri şeyin bu kadar çabuk teknik aksaklık kılıfına bürünmesi aslında işin ne kadar sallantıda olduğunu gösteriyor. Sanki kapıdaki güvenlik görevlisi yanlışlıkla kendi evinin anahtarını sahneye fırlatmış gibi bir durum. Bu tür hatalar, sporun o kutsal tarafsızlığı zırhının aslında kağıttan bir kale olduğunu bize hatırlatan komik ama sert birer tokat gibi çarpıyor. Bir dahaki sefere yanlış marş yerine yanlış ülkenin bayrağını açarlarsa, o zaman gerçekten dünya çapında bir absürtlük şölenine tanıklık ederiz. Şimdilik bu kadar gar.
2: Radyoora.com dünyaya sevgiyle yayında.
3: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. CupReading.com

0: Saat 18.56. İşte güncel hava durumu. İstanbul, açık, 24 derece, hissedilen 23 derece, nem %53, rüzgar saniyede 8 metre. Ankara, az bulutlu, 23 derece, hissedilen 23 derece, nem %54, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, kapalı, 27 derece, hissedilen 27 derece, nem %39, rüzgar saniyede 10 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongu.
1: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, radyo oray yanınızda.
2: Tek hesap, dört okuma, sabah kahve falınıza bakın, öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Portföy Yöneticisi Serdar Turhan ile Tera Yatırım Yöneticiliği Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Bu operasyon, yatırım araçlarının şeffaflığı ve piyasa güvenliğinin korunması açısından kritik bir önem taşıyor. Sermaye piyasalarındaki usulsüzlüklerin tespiti, bireysel yatırımcıların sermayelerini korumak ve finansal sistemin istikrarını sağlamak adına hukuki bir zorunluluktur. Şüphelilerin gözaltına alınması, denetim mekanizmalarının işlerliğini ve kurumsal hesap verebilirliğin önemini vurgulayan somut bir adımdır. Sermaye piyasalarındaki bu tür operasyonlar, sadece bireysel suçluların cezalandırılması değil, aynı zamanda finansal ekosistemin güvenilirliğini yeniden inşa etme çabasıdır. Şeffaf olmayan işlemlerin tespiti, yatırımcıların kurumsal yapılara olan güvenini tesis ederek, piyasadaki spekülatif hareketlerin önüne geçer. Bu hukuki süreçler, sermaye piyasası mevzuatının etkin işlediğini gösterirken, ekonomik istikrarın korunması için denetim mekanizmalarının ne kadar kritik olduğunu kanıtlamaktadır. Finansal sistemin sürdürülebilirliği için kurumların şeffaflık ilkesine bağlılığı sadece hukuki birer kural değil, yatırımcı güveninin temel taşıdır. Bu operasyonlar, kurumsal yapıların denetlenebilirliğini vurgulayarak piyasadaki manipülatif hareketlerin ve bilgi asimetrisinin önüne geçmeyi hedefler. Sermaye piyasalarında adaletin tesis edilmesi, sermayenin doğru kanallarda değerlendirilmesini sağlayarak ekonomik büyümenin sağlıklı bir zemin üzerine inşa edilmesine olanak tanır. Sermaye piyasalarında şeffaflığın sağlanması ve denetim mekanizmalarının etkin çalışması, hem yerel yatırımcıların haklarını korumak, hem de küresel finansal standartlara uyum sağlamak adına vazgeçilmezdir. Bu tür hukuki süreçler, ekonomik sistemin güvenilirliğini tahkim ederek piyasadaki manipülatif hareketleri engelleyen kritik birer bariyer görevi görmektedir. Şimdilik bu kadardı o.
1: Müzik hiç durmuyordu onda. Radyo Oradan iyi.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Jose Mourinho'nun Türkiye Süper Ligi hakkında yaptığı "hiç başlamayalım bile" şeklindeki açıklama, futbolun sadece bir oyun değil, küresel bir pazarlama ve prestij aracı olduğunu kanıtlıyor. Bu tür çıkışlar, Türk futbolunun uluslararası arenadaki rekabetçi konumunu ve yayın hakları değerlemesini doğrudan etkileyen kritik birer gösterge niteliği taşıyor.
1: Mourinho'nun bu çıkışı aslında bizim ligin pazarlama stratejisinin ne kadar mütevazı kaldığının en net kanıtı. Adam sanki kapıdaki güvenlik görevlisine "buraya girmem çok riskli" dermiş gibi konuşuyor. Bizimkiler ise her sene Avrupa'da devleşeceğiz diye reklam filmi çekmek yerine daha sahada topla baş başa kalıp o prestiji gerçekten kazanmaları gerekiyor. Adamın bu "hiç başlamayalım" lafı aslında bir hakaret değil. Bizimin şu gösterişli ama içi boş pazarlama çarkına karşı attığı sert bir gerçeklik kontrolü gibi duruyor. Eğer biz reklam bütçelerini sahada doğru taktiği uygulayan teknik direktörlere harcamayı öğrenirsek, Mourinho bir sonraki röportajında muhtemelen Süper Lig'in tadını çıkarıyorum diyecek.
0: Alanyaspor'un Çorum FK karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyet sadece 3 puanlık bir kazanım değil. Taktiksel disiplinin saha içindeki somut yansıması.

0: İyi akşamlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Politico, CNN ve MassNow gibi üç büyük medya kuruluşunun Beyaz Saray'a girişini yasaklayarak basın özgürlüğü üzerinde kritik bir kısıtlama getirdi. Bu karar hükümetin bilgi akışını kontrol etme çabası olarak değerlendirilirken, gazetecilerin doğrudan kaynağa erişimini engelleyerek kamuoyuna sunulan bilginin doğruluğunu ve şeffaflığını risk altına sokuyor. Söz konusu yasak, İfade özgürlüğü ve demokratik denetim mekanizmalarının zayıflamasına yol açarak uluslararası basın standartlarıyla çelişen bir adım olarak dikkat çekiyor. Basın özgürlüğü üzerindeki kısıtlamalar demokratik denetimi zayıflatırken, yargı süreçlerindeki şeffaflık arayışları kamuoyu nezdinde güven ortamını doğrudan etkilemektedir. Kozinoğlu soruşturması kapsamında ev hapsi kararı verilen emekli albay Hasan Atilla Uğur, 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşanan ölüm vakasına ilişkin devam eden yargı sürecinin kritik isimlerinden biri. Bu dava, devlet kurumlarındaki görevlilerin hesap verebilirliği ve geçmişteki olayların hukuki netlik kazanması açısından vatandaşın adalet duygusuna hitap etmektedir. Soruşturmanın derinleşmesi, kurum içi işleyişin denetlenmesi noktasında önemli bir hukuki emsal teşkil etmektedir. Hukuki süreçlerdeki şeffaflık ve devlet kurumlarının denetlenebilirliği arasındaki doğrudan bağ, güvene dayalı bir yönetimin temel taşıdır. Özellikle geçmişten gelen kritik vakaların yargı önünde netlik kazanması, kurumsal hesap verebilirlik kültürünün yerleşmesi açısından hayati bir önem taşımaktadır. Bu tür davalar sadece bireysel adalet sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kamu kurumlarının işleyişinde şeffaflığın ve hukukun üstünlüğünün korunarak toplumsal güvenin tesis edilmesine hizmet eder. Hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerinin korunması, demokratik toplumlarda güvenin tesisi için vazgeçilmez unsurlardır. Bu hukuki süreçlerin netlik kazanması, devlet kurumlarının denetlenebilirliğini güçlendirerek kurumsal hesap verebilirlik kültürünü sağlamlaştıracaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Radyoora.com, dünyaya sevgiyle yayında.
2: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede. cupreading.com

0: Saat 21.00, işte güncel hava durumu. İstanbul açık 21 derece, hissedilen 21 derece, nem %64, rüzgar saniyede 6 metre. Ankara parçalı az bulutlu, 21 derece, hissedilen 21 derece, nem %61, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir az bulutlu, 26 derece, hissedilen 26 derece, nem %44, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz onda.
1: Müzik hiç durmuyor onda. Radyo Oradani.
2: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com.

0: Saat 21.15. İşte trafik durumu. İstanbul 225 olay, 160 bir ciddi, 25 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Radyo Uğur'a dandı. Özgünlüğü, bağımsız değil. Her zaman açık.
2: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, karanlık gotik, göksel kozmos, kedi tarotu, ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlarken sahada tarihi bir performans sergiledi. Mohamed Salah bu kritik müsabakada ilk yarıda 2 gol atarak bordo mavili forma ile unutulmaz bir gösteriyi imza attı.
1: Salah'ın bordo mavili formayla sahneye çıkıp iki golle ortalığı birbirine katması tam bir gelenekselin dışına çıkma örneği oldu. Adam resmen sahadaki dengeleri altüst ederek unutulmaz bir gösteri yaptı. Galatasaray savunması bu performansı muhtemelen uzun süre unutamayacak. Bu kadar kritik bir maçta böyle bir performans sergilemek sadece gol atmak değil, sahada adeta birer nakit çekimi gibi iş yapmak demek.
0: İngiltere Championship'teki derbide yaşanan olaylar, spor disiplini ve taraftar etkileşimi arasındaki ince çizgiyi gözler önüne seriyor oldu. West Ham'ın genç futbolcusu Mahamadou, Kante'nin 89. dakikada rakibini formasından çekerek kırmızı kart görmesi, maçın son anlarında kontrolün kaybolduğunu gösteriyor. Bu tür sert müdahalelerin taraftarlar tarafından alkışlanması, tribündeki duygusal yoğunluğun teknik kuralların önüne geçtiği bir atmosferi işaret ediyor.
1: Tribünlerin bu tarz sert müdahaleleri alkışlaması, futbolun disiplininden çok adrenalin ve duygusallığın ön plana çıktığını kanıtlıyor. Mahamadou Kante'nin 89. dakikada rakibini formasından çekip kırmızı kartı göğüslemesi aslında taraftarın o anki gerginliğini kural kitabına göre değil, kalbinin sesine göre yankılandığını gösteriyor. Tribünlerin teknik kuralları boş verip buharilice hareketleri alkışlaması, maçın sonuna doğru kontrolün tamamen kaybolduğunu ve tutkunun mantığın önüne geçtiği o kaotik atmosferi özetliyor. Hoy, hoy, hoy.
0: Kadın Futbol Süper Ligi'nde yaşanan çekişmeli mücadeleler yerine net bir üstünlüğe bırakırken Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 3-0 gibi net bir skorla galibiyete uzanmayı başardı. Bu sonuç sadece sahadaki teknik üstünlüğü değil, aynı zamanda sarı lacivertli ekibin puanını 12'ye çıkararak ligdeki konumunu sağlamlaştırdığını ve rekabet gücünü kanıtladığını gösteriyor.
1: Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyet, ligdeki konumunu sağlamlaştırmak için adeta üzerine beton dökmek gibi bir hamle oldu. Bu skor sadece sahadaki üstünlüğü değil, puanı 12'ye çıkararak rakiplerine burada ciddi bir güç var mesajını çok net şekilde veriyor. Sahadaki bu teknik üstünlük ve rekabet gücü, ligin geri kalanı için oldukça zorlayıcı bir tablo çiziyor.
0: Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında elde ettiği 3-0'lık net galibiyet, ligdeki rekabetin dengelerini değiştiren kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Bu skorun sadece kısa süreli bir başarı değil, puan tablosunda 12'ye ulaşarak takımın konumunu sağlamlaştıran stratejik bir üstünlük olduğu açıkça görülüyor. Sahadaki bu teknik hakimiyet, ligdeki diğer takımlar için zorlayıcı ve iddialı bir rekabet ortamı yaratıyor.
1: Fenerbahçe bu 3-0'lık galibiyetle sahada adeta duvar ördü ve rakiplerine ligin tozunu yutacaklarını sert bir şekilde hatırlattı. 12 puana ulaşarak kurulan bu stratejik üstünlük artık sadece birer sayı değil, rakip için aşılması zor birer engel haline geldi. Şimdilik kulaklarınızda kalsın diyor.
2: Cazdan popa, gece yarısından sabaha, Radyo Ora yanınızda.
3: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler sevgili Radyo Ora dinleyicileri. Sahneye çıkmaya hazırım or. İsviçre milli futbol takımı kaptanı Granit Xhaka, sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığı şüphesiyle adli soruşturma altına alınmış durumda. Sahada orta alanı yöneten adamın şimdi mahkemelerde dosya çevirecek olması tam bir komedi tufanı. Kaptanlık arması takmak yetmezmiş gibi bir de sahte belgelerle oyun kurmaya çalışmak, futbolun teknik direktörlüğünden çok erimce bir kafa karışıklığı örneği. Xhaka'nın bu durumdan sonra sahada nasıl bir yüz ifadesi takınacağını görmek gerçekten merak uyandırıcı olacak.
1: Adli soruşturma altına alınan bir sporcunun bu tür iddialarla karşı karşıya kalması, bireysel sorumluluk ve güvenilirlik ilkeleri açısından ciddi bir durumdur. Sahadaki liderlik rolünün ötesinde hukuki süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi hem kulüp disiplini hem de sporun etik değerleri açısından kritik önem arz ediyor. Bu tür vakalar profesyonel spor dünyasında bireylerin yasal sorumluluklarının altını çizen önemli örnekler teşkil etmektedir.
0: Xhaka'nın mahkemelerde dosya karıştırma macerasını bir kenara bırakıp sahada gerçekten iş bitirenlere bakalım. Muhammed Salah, Galatasaray karşısında resmen Trabzonspor formasıyla bir futbol dersi verdi ve 3 golle beraber bir asistlik şölen sundu. 2001 yılından bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 iç saha maçında da gol atan ilk yabancı oyuncu unvanını kapması, rakip savunmanın ne kadar çaresiz kaldığını gösteriyor. Sahada resital yapan adamın bu istatistikleri, sadece skor tabelasını değil, tüm muhaliflerinin gururunu da alt üst etti.
2: Hoy hoy hoy.
1: Muhammed Salah'ın sergilediği bu performans ve elde ettiği istatistikler, bir oyuncunun hem bireysel yeteneklerini hem de taktiksel önemini açıkça ortaya koyuyor. Özellikle 3

0: sezonun ilk mağlubiyetini tadarak 13 puanda kalabildi. Mohamed Salah'ın 44 ve 80. dakikalardaki golleri Noah Saviolo'nun 39. dakikadaki ile birleşince Galatasaray savunması için tam bir kabusa dönüştü. Rakip kalede bu kadar net goller görmek savunma hattının ne kadar da uykulu kaldığının en açık kanıtı oldu. Hoy hoy hoy.
1: Galatasaray savunmasının sergilediği bu zayıf direnç, maçın son anlarına kadar devam eden bir konsantrasyon kaybını ve taktiksel boşlukları gözler önüne seriyor. Özellikle karşılaşmanın kritik dakikalarına gelen gollerin ardışıklığı, rakip takımın oyun planında ciddi aksaklıklar yaşandığını ve savunma hattının kontrolü tamamen kaybettiğini kanıtlıyor. Bu skor tablosu sadece bir mağlubiyet değil, aynı zamanda taktiksel hazırlığın sahada ne kadar yetersiz kaldığının açık bir göstergesidir.
0: Galatasaray savunmasının bu kadar kolay dağılması sanki sahada rakip değil de boş bir antrenman sahası varmış gibi bir görüntü oluşturur. Özellikle maçın son bölümlerinde gelen goller, taktiksel disiplinin tamamen yerle bir olduğunu ve takımın sadece skor tabelasında değil, moral olarak da teslim olduğunu gösteriyor. Bu kadar net gollerin üst üste gelmesi, savunma hattının konsantrasyonunu kaybetmekle kalmadığını, adeta rakibin oyununa karşı tamamen savunmasız kaldığını kanıtlıyor.
1: Savunma hattının yaşadığı bu büyük disiplin kaybı ve taktiksel boşluklar, maçın sonucunu doğrudan belirleyen temel unsurlar oldu. Bu boyutlardaki bir mağlubiyet, takımın oyun planındaki ciddi aksaklıkları ve konsantrasyon eksikliğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadarcı.
2: Her albüm, gün, her hikaye, tek istasyon değil, Radyo Ora'dan.
3: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer Satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. Cupreading.com'da.

0: Saat 22:30 işte trafik durumu. İstanbul 271 olay, 173 ciddi, 48 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Şehrin gece yarısı ve müzik durmadan devam ediyor. Bu Radyo Aura di.
2: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. Abdülkerim Bardakçı'nın Trabzonspor karşısında alınan 4-0 gibi utanç verici bir skor sonrası taraftardan özür dilemesi tam bir eyvah işler karıştı itirafı olmuş. Stoperin her düştüğümüzde daha güçlü kalkacağız söylemi kulağa hoş geliyor. Ama bu kadar ağır bir yenilgiden sonraki sözleri biraz fazla dramatik duruyor. Milli aradan sonra güçlenip gelme hayali kurarken, şu anki durumun Galatasaray camiası için ne kadar zorlayıcı olduğunu farkında oldukları belli oluyor.
1: Hoy hoy hoy.
2: Savunmadaki bu ciddi zafiyetin ardından gelen özür mesajı, kulüp içerisindeki moral bozukluğunu ve performans kaybını açıkça ortaya koyuyor. Oyuncunun her düştüğünde daha güçlü kalkma vurgusu, ağır mağlubiyet sonrası oluşan güven kaybını telafi etme çabası olarak değerlendirilebilir. Bu tür bir duruş, mevcut krizin ciddiyetini kabul ederken, aynı zamanda taraftar nezdinde bir dayanışma sinyali vermeyi amaçlıyor.
0: Savunmanın utancından bahsetmiştik. Ama şimdi sahada asıl drama teknik direktör koltuğunda yaşanıyor. Okan Buruk'un kırmızı kart sonrası, hakem Batuhan Kolak hakkında beni isteyerek attı demesi, sanki maçın kaderini birer satranç hamlesi gibi planlamışlar gibi bir hava yaratmış. Hakeme karşı bu kadar doğrudan ve sert bir suçlama savurmak, saha içindeki gerilimin ne kadar tavan yaptığını gösteriyor. Bir teknik adamın böyle bir ifade kullanması, artık futbolun taktikten çıkıp adeta kişisel hesaplaşmalara dönüştüğü o ince çizgiyi çok net özetliyor.
2: Teknik direktörün hakim

0: Trabzonspor'un 4-0'lık mağlubiyetin hemen ardından Galatasaray için paylaştığı kedi sevme videosu. Adeta siz sahada bizi yendiniz ama biz sosyal medyada sizi kedilerle evcilleştiriyoruz mesajı gibi duruyor. Bu neyin kedi göndermesi, neyin ararım, seni her yerde draması. Belli ki Trabzonspor camiası o skorun acısını bu şekilde dijital birer ok atarak çıkarmaya çalışıyor.
1: Sosyal medyadaki bu tür içeriklerin paylaşılması, saha içindeki ağır mağlubiyetin yarattığı psikolojik boşluğu dijital bir alanla doldurma çabasıdır. Rakibe yönelik bu ironik yaklaşım, skorun ağırlığını hafifletmek ve taraftar nezdinde farklı bir iletişim dili kurarak moral toplamak için kurgulanmış bir strateji olarak değerlendirilir.
0: Sosyal medya üzerinden kedi videosuyla gönderme yapmak, sahada 4-0'lık ağır mağlubiyetin yarattığı o büyük psikolojik boşluğu kapatmak için adeta bir savunma mekanizması gibi duruyor. Rakibi kedilerle evcilleştirme temalı bu dijital hamle yenilginin acısını hafifletmek ve taraftara bakın biz hala buradayız mesajı vermek için kurgulanmış çok ilginç bir iletişim stratejisi. Sanki saha içindeki o sert skorun yarattığı gerçeği internetin dünyasında yumuşatılmış bir mizahla örtbas etmeye çalışıyorlar.
1: Dijital mecraların bu tür ironik içeriklerle mağlubiyetin yarattığı psikolojik boşluğu doldurma çabası aslında taraftar nezdinde bir moral arayışıdır Orly. Saha dışındaki bu kurgulanmış iletişim dili, skorun ağırlığını mizahla yumuşatarak camianın motivasyonunu korumayı hedefliyor. Şimdilik bu kadar da.
2: Radyo Ora, başka hiçbir yerde duyamayacağınız müzik.
3: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: Saat 23:15, işte güncel hava durumu. İstanbul açık 20 derece, hissedilen 20 derece. Nem %73, rüzgar saniyede 5 metre. Ankara açık 19 derece, hissedilen 19 derece. Nem %69, rüzgar saniyede 2 metre. İzmir açık 24 derece, hissedilen 23 derece. Nem %53, rüzgar saniyede 5 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Ongo.
1: Kanalı değiştirmeyin. Sıradaki şarkı beklemeye değer. Radyo Aura'dan.
2: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok. İnşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball. Sizinle birlikte giden spor.

0: haftasında oynanan Trabzonspor ve Galatasaray derbisinde sözcü yazarı Erman Toroğlu'nun Okan, Buruk hakkında dile getirdiği bilerek mi attırdı? Kendini iddiası spor kamuoyunda ciddi bir tartışma başlattı. Bu tür iddialar, yüksek rekabet içeren futbol müsabakalarında teknik direktörlerin stratejik kararlarının veya fiziksel durumlarının şüphe uyandırabileceğini gösteriyorlar.
1: Okan Buruk'un bilerek mi attırdı? Kendini iddiası sanki sahada taktiksel bir hamle değil de özel efektli bir film sahnesi izliyormuşuz gibi bir hava yarattı. Bu tarz iddialar ligin tansiyonunu tırmandırırken, teknik direktörlerin fiziksel durumlarının stratejik kararlarla nasıl iç içe geçtiğini sorgulatmaya başlıyor. Bir sonraki maçta bu tartışma konusu, saha içindeki taktikten çok tribünlerdeki dedikoduların başrolü haline gelecek gibi duruyor. Hay hay hay.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'ı 4-0 yendikleri maçın ardından hakem Batuhan Kolaak'a yönelik sert tepkisini dile getirerek "Niye görmezden geliyorsun?" ifadelerini kullandı. Bu çıkış futbolun sadece saha içindeki performansla değil, yönetimsel kararlar ve hakem yönetimi gibi kritik süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerekliliği üzerine odaklanan önemli bir tartışma zemini oluşturuyor.
1: Ertuğrul Doğan'ın "Niye görmezden geliyorsun?" çıkışı, sanki hakem Batuhan Kolaak maç esnasında bir nevi görünmezlik pelerini giymiş gibi bir durumun itirafı oldu. 4-0 gibi net bir skorun ardından gelen bu tepki, futbolun sadece çimdeki mücadeleden ibaret olmadığını, yönetimselin sert ve doğrudan dışa vurumunu gösteriyor. Bu tarz ifadeler, hakem yönetimi üzerindeki baskının artık tribünlerden taşıp yönetim masasına kadar ulaştığını kanıtlıyor.
0: Okan Buruk'un kırmızı kartı üzerine yapılan iddialar ve yöneticilerin sert tepkileri, futbolun yönetimsel boyutundaki gerilimi açıkça ortaya koyuyor. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulunarak süreci netleştirdi. Bu açıklamalar, sahadaki fiziksel mücadelenin ötesinde, teknik direktörlerin karar alma süreçlerinin ve hakem yönetimiyle olan etkileşimlerinin nedeni kritik birer odak noktası olduğunu göstermektedir.
1: Okan Buruk'un süreci netleştiren açıklamaları, aslında bu kaosun içinde neyin gerçek, neyinin tribün fısıltısı olduğunu ayırt etmemiz için birer can simidi gibi. Teknik direktörlerin sahada yaşadığı o sert fiziksel mücadeleler ve ardından gelen hakem yönetimi tartışmaları artık sadece oyunun bir parçası değil, yönetim masasında yankılanan büyük birer kriz yönetimine dönüşüyor. Bu açıklamalarla birlikte futbolun sadece topun kaleye girmesi değil, bu kararların arkasındaki stratejik derinlik ve kurumsal duruşun ne kadar kritik olduğu bir kez daha yüzümüze çarpılıyor.
0: Teknik direktörlerin ve yöneticilerin yaşadığı bu gerilim, futbolun kurumsal yönetim anlayışındaki kırılganlığı ve hakem kararlarının nedenli büyük birer kriz unsuru haline geldiğini kanıtlıyor. Sahadaki fiziksel mücadelenin ötesinde gelişen bu tartışmalar, oyunun sadece sportif bir performans değil, aynı zamanda karar alma süreçlerinin ve kurumsal duruşların test edildiği bir yapı olduğunu gösteriyor. Bu tür sert tepkiler ve netleştiren açıklamalar, sistemin şeffaflık ve profesyonellik açısından ne kadar kritik bir aşamada olduğunun açık bir göstergesi.
1: Kurumsal duruşun ve şeffaflığın bu kadar tartışmaya açılması aslında sistemin ne kadar çırpıda olduğunu gösteriyor. Sahadaki kavga bittiğinde masadaki hesaplaşma başlıyor. Bu karmaşanın içinde futbolun sadece bir oyun değil, büyük birer kriz yönetimi sınavı haline gelmesi her şeyi daha netleştiriyor. Şimdilik bu kadar Yorgi.
2: Radyo Orayı dinliyorsunuz. %100 özgün müzik, günün her saati. Radyo Ora.
3: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Rugball, Uluslararası Rugball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Saat 0:30 işte güncel hava durumu. İstanbul parçalı az bulutlu, 20 derece, hissedilen 20 derece, nem %73, rüzgar saniyede 4 metre. Ankara açık, 19 derece, hissedilen 19 derece, nem %69, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir kapalı, 25 derece hissedilen 25 derece, nem %50, rüzgar saniyede 7 metre. Şimdi müziğe dönüyoruz Onga.
1: Radyo Ora, her şarkının bir hikayesi varlandı.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: ve camianın odak noktasını başarıya çevirmesi açısından kritik bir önem taşıyor.
1: İsmail Kartal'ın bu güven tazeleme hamlesi, taraftarlar için adeta birer sabır taşı gibi inle çalışacak. Şampiyonluk hedefini netleştirmek demek, camianın o bitmek bilmeyen acaba bu sene olur mu, sancılarını biraz olsun dindirmek demektir. Bu tür iddialı açıklamalar, taraftarın heyecanını tazeleyip odağı başarıya çevirdiğinde sahadakinin enerjisi de bambaşka bir boyuta taşınır.
0: İrfan Sarıoğlu Okan, Buruk'un kırmızı kart görmesi üzerine yaptığı bunun üstesinden geleceğiz açıklaması, teknik heyetin kriz anındaki soğukkanlılığını ve moral yönetimindeki kararlılığını yansıtıyor. Bu tür bir duruş, maçın yarattığı negatif atmosferi dağıtarak takımın odağını doğrudan sahada kazanılacak sonuca çevirmeyi hedeflemektedir.
1: İrfan Sarıoğlu'nun bu üstesinden geleceğiz çıkışı tam bir kriz yönetimi dersi gibi. Sanki rakip takımın kartına değil de taraftarın sinir katsayısına odaklanmışlar. Kırmızı kart gibi sert bir durumun yarattığı o kaotik havayı hemen dağıtıp odağı sahaya çekmek, aslında takımı duygusal bir çöküşten kurtarmak için atılmış çok stratejik bir adım. Bu soğukkanlı duruş, kriz anında paniklemek yerine işimize bakalım demenin en net yolu.
0: Trabzonspor, teknik direktörü Thomas Reis'in Galatasaray karşısında alınan önemli galibiyeti vurgulaması, takımın stratejik planlamasının ve sahadaki direncinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Bu tür net ifadeler, teknik heyetin başarıyı sahiplendiğini ve kulübün rekabetçi konumunu pekiştirdiğini göstermektedir.
1: Thomas Reis'in bu galibiyeti bizzat vurgulaması, aslında biz planımızı yaptık ve işe yaradı diye masaya yumruğunu vurması gibi bir şey. Sadece bir maç kazanmakla kalmayıp, stratejik planlamanın meyvelerini topladıklarını netçe ilan ederek kulübün rekabetçi konumunu sağlamlaştırıyorlar. Bu tür iddialı ifadeler, başarıyı sadece şansa bırakmadıklarını, sahadaki direncin arkasında ciddi bir taktiksel zekanın yattığını kanıtlıyor.
0: Thomas, Reis'in galibiyet vurgusu, teknik yönetimin taktiksel disiplinden ödün vermediğini ve planlı bir sürecin parçası olarak hareket ettiğini kanıtlıyor. Bu net duruş, sadece skorun getirdiği sevinci değil, kulübün uzun vadeli rekabetçi hedeflerine ulaşma kararlılığını da temsil ediyor. Başarının tesadüf olmadığını vurgulayan bu yaklaşım, takımın sahadaki direncini kurumsal bir güvene dönüştürmektedir.
1: Reis bu galibiyeti öyle bir sahiplendi ki, resmen bizim sistemimiz tıkır tıkır işliyor diye mikrofonu havaya kaldırdı. Şans faktörünü kapının önünde bırakıp taktiksel disiplinin meyvelerini topladığını kanıtladı. Bu duruş kulübe büyük bir özgüven aşılıyor. Planın başarıya ulaşması sadece tesadüf değil, sahadaki direncin kurumsal bir güvene dönüşmesi demek. Şimdilik bunca konuşma yeter.
2: Bizi buldunuz, şimdi biraz kalınlı. Radyo Ora, müziğin sesi.
3: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: Saat 2:15. İşte trafik durumu. İstanbul, 182 olay, 150 ciddi, 11 orta. Yolda dikkatli olun.
1: Müzik hiç durmuyor Gonda. Radyo oradan iyi.
2: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball.